0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim, hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan-ı Şerif. Peygamber Efendimiz bütün şehirlerin kalbine nazar ediyordu. Ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Şehirlerin kalbiyle insanlığın öncüsü, üstadı için vuslat zamanları yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye 8 yıl önce hicret etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrifiyle Medine'yi münevvere olmuştu. Nurlu Medine olmuştu. Şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'ye bakıyordu. Mekke'ye yöneliyordu. Kabe'yi özlüyordu. Kabe'ye vuslat etmek istiyordu. Şayet Mekke'ye Allah'ın Resulü teşrif ederse, Mekke Resul-i Zişan'ı bağrına basarsa, Mekke'yi mükerreme olacaktı. Ufuklar buna işaret düşüyordu. Olaylar bunu gösteriyordu. 8 yıl önceydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Medine'ye hicret yolculuğuna çıkıyorlardı. Mekke'den biraz uzaklaşmışlardı. Bir tepenin üzerine gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke'ye dönüyor ve asırlık bir can dostuna seslenir gibi sesleniyordu. Mekke diye başlıyordu. Ey Mekke diyordu. Sanki canlı bir varlığa sesleniyordu. Sanki kadim bir dosta sesleniyordu. Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah indinde en sevgili olansın. Şayet halkın beni çıkarmamış olsaydı senden asla ayrılmazdım buyuruyordu. Dağlar birbirlerine kavuşmazlardı. Ama insan insana kavuşurdu. Özellikle dostlar birbirine kavuşurdu. Gün ola harman olaydı. Gün gelir vuslat olurdu. Vuslat gerçekleşince ümmetin kalbinde yükselen iki şehir olurdu. Biri Mekke-i Mükerreme, diğeri Medine-i Münevvere. Ümmetin içinden müminler dalga dalga bu iki göz bebek şehre akarlardı. Umre için, hac için bir ırmak gibi akarlardı. Onların dilinde Mekke-i Mükerreme Allah'a misafir oldukları şehirdi. Medine-i Münevvere ise Allah'ın Resulüne, Resul-i Ekrem'e misafir oldukları şehirdi. Müminlerin kalbinde, ümmetin gözünde iki eşsiz hazineydi. Mümin oluşlarını en ileri boyutlarda terennüm ettikleri vuslat şehirleriydi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Oraya yöneliyordu. Ona varmak istiyordu. Olaylar bunu zorluyordu. Şartlar buna mahkum ediyordu. Olaylar dilleriyle sanki Peygamber ve Kabe'nin bu denli ayrı düşmesine tahammül edemiyordu. Hudeybiye anlaşmasıyla saldırmazlık anlaşması yapılmıştı. Mekkeli müşrikler Müslümanlara, Müslümanlar Mekkeli müşriklere 10 yıl saldırmayacaklardı. Uzun bir sulh dönemine giriyorlardı. Bu anlaşmayla o coğrafyadaki kabileler de iki taraftan biriyle ittifak edebileceklerdi. Bu iki gücün kanatları altına girebileceklerdi. Huzalılar Müslümanlarla ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları da Mekke müşrikleriyle ittifak yapıyorlardı. Huzalılara saldıranlar Müslümanlara saldırmış olacaklardı. Bekiroğullarına saldıranlarsa Mekke müşriklerine saldırmış olacaklardı. Bu iki kabile Bekiroğullarıyla Huzalılar uzun yıllar birbirleriyle savaşıyorlardı ve birbirlerine karşı derin düşmanlıkları vardı. Bu nedenle hemen kendilerini güvenceye almak istiyorlar ve ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları her fırsatta Huzalılara olan düşmanlıklarını gündeme getiriyor, hatta fırsat kolluyorlardı. Bekiroğulları Kureyş'in genç liderleriyle görüşüyor, onlardan yardım istiyor ve hatta onları tahrik ediyorlardı. Bekiroğulları Huzalıların öldürdükleri adamlarının intikamını almak için yüksek gayretler gösteriyor, Kureyşlileri de Müslümanlar aleyhine tahrik ediyor, kışkırtıyorlardı. Onların bu çabaları bir sonuç veriyordu. Kureyş'in genç liderleri Bekiroğullarına yardım etmeye söz veriyorlardı. Ortada bir anlaşma vardı ama Bekiroğulları bu anlaşmaya değer vermiyordu. Hatta bunu kendi lehlerine kullanmak için fırsat biliyorlardı. Anlaşmaya ise Huzalıların uyacağını kesin olarak biliyorlardı. Ama kendileri için bu anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktu. Bekiroğulları şimdi fırsat kolluyorlardı. Mekke müşriklerinin genç liderleri Bekiroğullarıyla beraberlerdi. Artık Huzalılara büyük bir darbe vurabilirlerdi. İntikamlarını alabilirlerdi. Zaman fırsat kollama zamanıydı. Fırsat her zaman çıkabilirdi. İyi kollamak gerekiyordu. Bir gün Bekiroğullarının şairlerinden Enes bin Züneym İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden aşağılayan şiirler okumaya başladı. Huzalı bir genç işittiklerine dayanamayarak şairin kafasına bir darbe indiriyor ve kafası kanlar içerisinde kalıyordu. Bu durum Bekiroğulları için çok iyi içerisinde kalıyordu. Bu durum Bekiroğulları için çok iyi bir fırsattı. Gece vaktiydi.

edemezdi. Canlara kıyılamazdı. Zira yüzyıllardır bir gelenek vardı. Harem sınırlar içerisinde kan dökmek, cana kıymak haramdı. Hiçbir Arap harem bölgesinde cinayet işlemeye cesaret edemezdi. Huzallar kendilerinden bir kayıp vererek harem sınırlarına kendilerini atmayı başarmışlardı. Bekir oğullar lideri Nefel bin Muaviye'ye Huzalılar, "Ey Nefel, biz hareme girdik. İlahından sakın, ilahından kork. Artık kılıçlarınızı bizden uzak tutun," diye seslendiler. Fakat Nefel hiç beklemedikleri bir cevap veriyordu. "Bugün bizim için ilah falan yoktur. Ey Bekir oğulları, intikamınızı alın. Sizler hacıları dahi harem bölgesinde soymaktan çekinmezken şimdi bu adamları öldürmekten mi çekineceksiniz? Haydi intikamınızı almaktan geri durmayın," diyordu. Huzalılar harame sığınmanın bir güvence olmadığını anlayıverdiler ve kadim dostları Büdeyl bin Verkan'ın evine sığındılar. Ama Bekir oğulları Büdeyl'in de evine saldırdılar. Huzalılardan 20 kişiyi öldürdüler ve gecenin karanlığında ortalıktan kayboldular. Büdeyl ise olup bitenleri yakinen görmüştü. Mekke müşriklerinin fiilen yardım ettiklerine tanık olmuştu. Büdeyl bu denli vahşice katliama ve bunlara yardım edenlere nefretle bakıyordu. İnsanlığından utanıyordu. Bu durumu acilen Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz'e haber vermek istiyordu. Gece katliamı Kureyşlere de makul gelmişti. İçlerindeki Müslümanlara ilişkin kinlerine biraz su serpilmişti. Ama sabah olduğunda soğukkanlılıkla düşündüklerinde büyük bir hata yaptıklarını anladılar. Öncelikle Hudeybiye anlaşması ayaklar altına alınmıştı. Oysa 2 yıl boyunca bir sükun dönemi yaşanmıştı. Şimdi ise kendi elleriyle anlaşmayı ihlal etmiş, bozmuşlardı. Kan dökmüşlerdi. Hem de 20 kişinin canına kıymışlardı. Öldürülenlerin diyetlerini vermek isteseler bile çok zorlanırlardı. Özellikle Bekir oğullarının gücü buna yetmezdi. Mekke müşrikleri daha büyük tehlikeden korkmaya başladılar. Başlarına çok daha büyük tehlike gelebilir diye düşünmeye başladılar. Müslümanlar Mekke üzerine yürüyebilirlerdi. Mekke'yi işgal edebilirlerdi. Mekke'ye egemen olabilirlerdi. Bu durum ise Kureyş'in sonu demekti. Kureyş tarihe gömülürdü. Bu işe öncülük eden Kureyş'in genç liderleriydi. Ellerini kana bulamışlardı. İleri boyutta yanlış yapmışlardı. Hislerine kurban olmuşlardı. Bu durumdan Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'ın da haberi yoktu. Mahcup bir hal içerisinde Ebu Süfyan'a geldiler ve duruma haber verdiler. Ebu Süfyan dehşetle irkiliyordu, şok geçiriyordu. Böylesine büyük bir hata nasıl yapılabilirdi? Bu denli düşüncesizlik nasıl olabilirdi? Genç liderleri şiddetle azarlıyordu. Vahim yanlış yaptıklarını bağırarak dillendiriyordu. Ama olan olmuştu. Bağırıp çağırmanın hiçbir faydası yoktu. Sorunun çözümü için neler yapılabilirdi? Şimdi konu buydu. Ebu Süfyan hemen Medine yollarına düşmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek ve duruma bir çözüm üretmek istiyordu. Ama Ebu Süfyan ne teklif edecekti? Neler teklif edecekti? 20 insanın diyetini vermeleri mümkün değildi. Böyle bir teklif yapamayacaktı. Bekir oğullarının Kureyşlerle hiçbir bağı kalmamıştır. Onları cezalandırabilirsiniz diyemezdi. Böyle bir durum Kureyş'in bütün itibarını yok ederdi. Ancak kendilerinin olup bitenlerden haberlerinin olmadığını, Kureyş'in işin içinde bulunmadığını söylemeyi

0: uygun buluyordu. Bunu diyecekti ve anlaşmanın yenilenmesini, sürenin daha da uzatılmasını teklif edecekti. Huzalılar derin bir hüznün içindeydiler. Zaman kaybetmeden Medine'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'e durumu anlattılar. Bekir oğullarının gece baskınına uğradıklarını, hareme sığındıklarını ve Budeyl'in evine sığındıklarını ama bütün bu değerleri Bekir oğullarının çiğnediklerini ve 20 insanlarının öldüğünü dile getirdiler. Kureyş'in ise engel olmadığını, mani olmadığını anlattılar. Huzalılar işin içinde Kureyş'in de bulunduğunu bilmiyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok ileri boyutta öfkelendiler. Huzalılara yardım edeceğini beyan buyurdular. Masum insanların öldürülmesi Efendimiz aleyhissalatü vesselamı dilhun etmişti, derinden yaralamıştı. Hayne-i saadetine geldi, duş almak istedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın halini gören Hazreti Ayşe annemiz Allah'ın Resulü'nü hiç o kadar öfkeli görmemişti. Duş alırken sürekli eğer Kâb oğullarına, Huzalılara yardım etmezsem yardım edilen olmayayım diye o derin hüznünü dile getiriyordu. Artık ufuklarda Mekke görünüyordu. Olaylar Mekke'yi işaret ediyordu. Mekke'ye gitmenin şart olduğunu dile getiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini yeşt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse, vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup. Dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?

korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyuz heyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Haşr 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

Yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var. Sen yoksun. Efendim, sen gittin, yenilgiler kaldı. Kulakları sağır eden uğultular kaldı. Adresine ulaşmayan söylemler kaldı. Gittin, kurumuş ırmağa döndü yüreğim. Kuraklığım kavurdu bedenimi. Güneşten bile sıcakken kalbim, gittin, katılaştı, taşlaştı benliğim. Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim, bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kollarına.

Ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler. Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler. Ya ne söylerler. Bir çare bir aşık namur şanımız. Göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız. Bize kül demez de ya ne söylerler. Bize kül demez de ya ne söylerler. Bakmayın dost için canı başına. Meydanına geldik can savaşına. Bakınca ve çine hilal kaşına. Bize öl demez de ya ne söylerler. Ya ne söylerler. Hulusi rakipler etse de mühtan. Yolundan kalır mı hakiki kervan. O yarin yolunda verip bağışı can. Bize yol demez de ya ne söylerler. Bize yol demez de ya ne söyler.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. cüz.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقال

قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

Kamelyam. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim nadasa bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan. Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümü. Mahlukatın var olduğu yüzü hürmetine evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğerparesi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Ala. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu, feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere, kim derse o öldü, öldürür mü? Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına, sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun, kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez, hay ve layanuttur. Ey Nas susun, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.

Hak Nebi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nebi mağaraya, Medine Hak Nebi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeyleri Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilaller, dem tutan bülbüller nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvanda, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir programda sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bu hafta Lemalar Mecmuası'ndan, bunu takip eden Mektubat Mecmuası'ndan inşallah okuyacağız. Dördüncü lema: Bismillahirrahmanirrahim. Minhacü sünne, bu risaleye layık görülmüştür. Mesele-i imamet bir mesele-i feriye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fe in tevellav fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kulla es'alukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurbe. Şu ayeti azimenin çok hakaik azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nüktedir. Birinci nükte: Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi, nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye rehfet ve şefkatini göstereceği gibi, yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhameti. Bütün enbiyalar mahşerde rivayet-i sahihanın belirttiğine göre nefsi nefsi dedikleri zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ümmeti ümmeti diye. Refeti ve şefkati bu dünyada. Yani yeni dünyaya geldiği zaman da, daha doğum esnasında yine validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Öyle bir peygambere ümmet olmuşuz. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkerane mekarim ahlak, en güzel noktada kemal-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, yani ne kadar salavat-ı şerife getirirse o kadar kârdır. Çünkü öyle bir peygambere, ümmet ümmeti diyen bir peygambere Cenab-ı Hak bizi nasip etmiş. Onun için salavatı cimrilik noktasında değil de cömertlik noktasında sıkça söylememiz gerekiyor. Ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hassiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyasıyla. Yani Peygamberimizin hayatını ne kadar hayatımıza tatbik etsek, hayatımızı Peygamberimizin hayatıyla hayatlandırmış olsak, hayatımız o kadar güzel olacak, bereketli ve feyizli olacak. Ama bunun tam tersini düşün, nankörlük ve vicdansızlık gibi manalar ortaya çıkacak. İkinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde, Peygamberimizin külli ve umumi nübüvvet vazifesi var. Bazı hususi, cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Hususi durumlarda cüz'i olarak azim bir şefkat göstermesi. Zahir hale göre görünüşte o azim şefkati, o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin, yani külli ve umum bir vazife var. Demek ki Cenab-ı Hak orada bir sevki ilahi noktasında, yani sahabe-i kiram o manayı idrak etmek için onu ne yapıyor? Peygamberimize onu ihsas ettirmek için soruyor. Bir silsilenin ucu ve mümessil olduğundan o silsile-i azimenin hesabına o neslin, gelecek neslin temsilcisi olması hasebiyle onun mümessiline, onun temsilcisine fevkalade ehemmiyet verilmiş. Nasıl oluyor bu? Mesela örnek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan torunu ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime. Demek ki buradaki şefkat ve ehemmiyet azime yalnız cibilli akrabalık noktasında değil, şefkat ve hissi karabetten, yakınlıktan gelen bir muhabbet değil. Nasıl? Belki vazife-i nübüvvetin, peygamberlik vazifesinin bir hayt-ı nuranisinin, nurani bir hattın, bir ucu ve veraset-i nebeviyenin, peygamberimizin varisleri olması hasebiyle gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, başlangıcı, mümessili, temsil edicisi, fihristesi, örneği cihetiyledir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hasan ile Hüseyin'e, torunlarına, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e gösterdiği o şefkat, akrabalıktan ziyade, yakınlıktan ziyade o varislik noktası, ehemmiyetli bir cemaati teşkil edecek, yani Peygamberimizin soyunu temsil edecek, mümessil ve örnek olacak alem-i İslam'a. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani gibi çok mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmedi aleyhisselatü vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelecek, neslinden türeyecek Gavs-ı Azam, başta Şeyh-i Geylani Hazretleri gibi, bunlar Peygamberimizin mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye, Peygamberimizin hayatını en güzel şekilde insanlara tatbik edecek, gösterecek, örnek olacak hesabına, onların olan zattan hesabına Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Çünkü Hazreti Hasan'ın nesline, soyuna dayanıyor yani. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in de soyu kime dayanıyor? Peygamberimize dayanıyor. Nübüvvetle takdir görüp istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a da gösterdiği fevkalade ehemmiyet, önemli bir husus ve şefkat. Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık gibi eğimme-i alişan şanı ile eğimme-i alişan olan ve hakiki verese-i nebevi gibi peygamberimizin hakiki varisleri gibi pek çok mehdi misal zevat-ı nuraniyenin, nurani zatların namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına, peygamberimizin ve risaleti hesabına, İslamiyet namına hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiş. Yani Hazreti Hasan'ın başını öpmesi, Hazreti Hüseyin'in de boynunu öpmesi, demek ki onların neslinden gelecek zatların İslamiyet'e etmiş olduğu hizmetleri ileride Cenab-ı Hak sevk-i ilahiyle bildirmiş. Evet, Zat-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gayb aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafına, ebed tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri mazi zulümatının perdeler içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşmi istikbal banisi, binisi, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab, kutuplar ve imme-i verase, varisler ve mehdileri görmüş hidayetçileri ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Azim bir hissesi var Şah-ı Geylani Hazretlerinin. Üçüncü nükte, illel meveddete fil kurbe ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Peygamberimiz hiç kimseden ücret istememiş İslamiyet namına. Yalnız Ali Beytine meveddeti istiyor. Onlara tabi olmayı istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabet-i nesliye, yakınlık cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen karabet-i nesliye değil, belki kurbiyeti ilahi noktasına, Cenab-ı Hakk'a ilahi noktada yakınlık ve vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alem-i İslam içinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Ali Beyti, onun Ali Beytinden gelen nesiller onun şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alem-i İslam'ın bütün tabakatında kemal-i insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vaziyesini görecek zatlar ekseriyet mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Yani peygamberimizin soyundan gelen zatlar. Teşehhütteki ümmetin Ali hakkındaki duası ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid'dir makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinde ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın alinden neslinden olan enbi olduğu gibi ümmet-i Muhammediye'de de peygamberimizde Aleyhisselatü Vesselam'da vezaif-i azime-i İslamiyet'te ekser turuk ve mesalikinde enbiya-i beni İsrail gibi İsrail ulemasının İsrail peygamberlerinin aktabı gibi aktab-ı Ali Beyt-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam görmüş. Onun için kullâ es'elikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba demesiyle emrun olarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş, tabi olmasını. Bu hakikat teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Veda hutbesinde bize bunu tavsiye ediyor. Onlara temessük etseniz, uysanız necat bulursunuz, kurtuluşa erirsiniz. Biri Kitabullah, kitabımız Kur'an-ı Kerim, biri Âl-i Beytim. Âl-i Beyt'ten maksat nedir? Çünkü sünnet seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyt'tir. Yani Âl-i Beyt'ten maksat nedir burada? Peygamberimizin hayatını tatbik etmeleri ve peygamberimizin soyundan gelmeleri. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba unvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek Âl-i Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Yani Âl-i Beyt'ten maksat nedir? Risalet noktasında, peygamberlik noktasında muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyeyi ittiba terk eden hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz. Yani peygamberimizin hayatını yaşamayan, tatbik edemeyen Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamıyor. Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi. Hem ümmet Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, ümmetini bu Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. Yani Kerbela hadisesinde Muharrem ayı olması hasebiyle burayı okuyoruz. Yani Cenab-ı Hak o hadiseyi hayra inkılap ettirmiş. Kader nevinden cihetleri var. Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati mütesanide lazım ki alem İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. Alem İslam'ın terakki noktasında değil mi? Medar ve merkez. Niye? Çünkü bu Âl-i Beyt izni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'in etrafına toplamasını arz etmiş ümmetini. Ya şimdi şöyle bir mektubatta mecmuasına geçelim. Burada mesela bir soru var Mucizet Ahmediye'de. Eğer denilse neden Hilafet-i İslamiye Âl-i Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi, ilerlemedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Değil mi? Onlar en güzel noktada İslamiyet'i en güzel şekilde bize ifade etmişler. El cevap, saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Dünya saltanatı hakikaten insanı aldatır. Dünya çok mekkardır, gaddardır. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tane tokat vurur. Üstadımız bunu söylüyor yani. Âl-i Beyt ise hakaik İslamiye ve ahkam-ı Kur'aniyi, İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin, 4 halife gibi ve Ömer İbni Abdülaziz-i Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Ama bu manaları olmadığına göre demek ki bunu kaderin evinde Cenab-ı Hak ne yapmış? Durdurmuş. Halbuki Mısır'da Âl-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatimiye hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti ve İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyt'e yaramaz. Dünya saltanatı. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini, dinin muhafazası ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Unutturan ne? Saltanat-ı dünyeviye. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in nesline gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniyi, Kur'an'ın nurlarını ve hakiki imaniyi neşretmişler hakiki noktada. Cedde emcetlerinin, dedelerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Yine bir soru daha var. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen O dehşetli kanlı fitnenin, Kerbela'nın hikmeti ve veçi rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Değil mi? Görünen bir haksızlık var ortada. El cevap, nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, bahar mevsiminde değil mi? Yağan bir yağmur, bir fırtına, her taife-i nebatatın, bitkilerin, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder. Kabiliyetlerini tahrik eder. İnkişaf ettirir açılmasını. Her biri kendine mahsus çiçek açar. Fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne gibi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her birisi kendi istidadına göre camiye-i İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı. Kemali ciddiyetle çalıştı. Demek ki oradaki o bahar örneği çok güzel bir örnek. Ne oldu? Hepsi birden İslamiyet tehlikededir. Bu hadiseler olunca yangın var diye her biri, her taife kendi üzerine düşen vazifeyi almasına bir sebep oldu kaderin evinden. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bak bir kısmı hadisleri muhafaza etmeye, bir kısmı şeriatın muhafazasına, İslam'ın şartlarının değil mi şeriatın, bir kısmı hakaik imanın muhafazasına, iman noktasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her biri taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslamiyet'te hummalı bir surette sahiptiler. Çalıştılar, muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Bir çiçek yerine binlerce çiçek açmış. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maalesef o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Yani o kadar çalışmada değil mi? Gül var ama dikeni de var. Altında gübresi de var, kokusu da var. Ama sonuçta hepsi gülü temsil ediyor. Güya desti kudret celal ile o asrı çalkaladı. Cenab-ı Hak celal ismiyle o asrı çalkaladı. Kerbela hadisesinde şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziyle pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, ahtapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar, doğudan batıya kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Elhamdülillah. Yani bizim buradaki bakacağımız şey İslamiyet noktasında İslamiyet'in burada muhafaza edilmesi. Yine güzel bir soru var. Üçüncü sualiniz, o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz? Yani o mübarek zatlar kimler? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bunlar. El cevap, sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz kadre sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir. İkincisi, onların saltanatı unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir. Yani onlardaki o siyaset manası İslamiyet'le örtüşmediği için ne olmuş? Bunlar bu cihete bakmış. Üçüncüsü, Emevilerin Haşimilere karşı ananesinden rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kadere kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebep de Hazreti Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik köle namıyla tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gururu milliyelerini kırmaları yüzünden Milel-i Sair'i Hazreti Hüseyin'in cemaatine intikam kararını ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden, Emevilerin asabiyet milliyelerine fazla dokunmuş ve gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciye sebebiyet vermişlerdir. Meşhur dört esbab zahiridir. Dört tane saydığımız bu sebepler zahir noktasında, ama kader noktasında bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin'in ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netayici uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı manevi o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki 10 sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şeyle pek çok şeyler kazandım diyecektir. Evet, yani hülasa-i kelam, burada dikkatimizi çeken nokta nedir? Kader noktasında, yani kaderi tenkit etmeyeceğiz. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, değil mi? Kırar ve rahmetten mahrum kalır. Ya bizim yapacağımız buradaki nokta, İslamiyet namına, İslamiyet'in bütün her şeyle elden gitmemesi için her yer, herkes seferber olmuş. Yani niye? Çünkü kader noktasında. Yine bir soru var son olarak. Eğer dense bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i ilahi ve rahmeti ilahi onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiştir? Yani bu kadar bunlar haklı olduğu halde ama adalet noktasında Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. El cevap, Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması, Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip engelleyip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Ama kader noktayı nazarında, bak yine kader, zahiri sebepler hep bir şekilde ortaya çıkacak ama hakiki sebep ne? Kader. Ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzet edildiler. Manevi bir saltanat var. Dünya saltanatı değil ki. Ahiret noktasında değil mi? Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemi birleşmesi gayet müşkildir. Zor bir şey. Onun için onları dünyadan küstürdü. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Yani adi vali, sıradan bir vali olacağı yerde velilerin, evliyaların aktaplarına merci oldular. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendilerimiz. Demek ki biz ümmeti Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı peygamberimizde bu geçiyor yani. Zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahiyle bilmiş, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bilmiş ve İslamiyet zayıflığa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide, tesanüt noktasında bir cemaat lazım ki alem-i İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde, manevi terakkiyatta medar ve merkez olamış. İzni ilahiyle düşünmüş, Allah'ın izniyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'i etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet, Âl-i Beyt'in efradı, fertleri ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafkirlik de çok ileridedirler. Yani onların o şeyini biz sorgulayamayız. Yani ama teslimiyet noktasında, tarafkirlik noktasında, iltizam noktasında değil mi? Uyma noktasında çok çok ilerideler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen, nesil olarak ve cibilliyeten, yakınlık olarak taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandı ve şeref kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbeda hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt işte, Ehl-i Beyt işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle din-i İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Aradaki fark bu. Onlar tam teslim. Bizdeki teslimiyet, ondaki teslimiyet. Yani aradaki fark o kadar ince ki, yani tereyağından tabiri caizse kıl çeker gibi. Çok hassas bir denge var. Yani Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu aylardan bir ay. Ama bu ayda mesela birçok hadiselerden cereyan ediliyor. İşte birçok peygamberin dualarının kabul olduğu, değil mi? Bunları hep böyle tefekkür etmek lazım. Evet kıymetli dostlar, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.
8: Dört şey kafirle sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Benim bir de İstanbul maceram var. 995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmeziyem bu şehrabında. İster gel, ister gelme, geçmeziyem bu şehrin. Ben güzelden

kim bilir? Bir bakarsın boğazda teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz. Yaş 18. Sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. 2. Can. Yaş 17. Topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi. Uyuşmadan yaşamak. 3. Esrahan. Ey güzel gözlü kız. Çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin. Denizi göstermiştim. Öldü demişti. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan. Kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'elü

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Cenab-ı.
1: Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

0: yavru.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey, ya men la yenqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: أي her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere fermanları olan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki ya Fatimatu. Ey Fatıma, kork. Kimden kork? İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan sakın. وَاَدِّي فَر۪يدَةَ رَبِّكَ. Rabbinin sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Eda et. وَاَمَل۪ي amele ehlik. Ve ailenin, çoluk çocuğunun, kocanın işleriyle de ilgilen. Onların işlerini de yap. وَاِذَا اَخَذْتِ مَدْعَكِ. Eğer sen yatağına girmek istediğin zaman, uyumak istediğin zaman, o an olduğu zaman فَسَبِّحَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 kere Allah-u Teala'yı tesbih et. Subhanallah de. وَاَحْمَد۪ي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ Ve aynı şekilde 33 kere de Allah-u Teala'ya hamd et. Elhamdülillah de. وَكَبِّر۪ي اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ Ve 34 kere de Allah-u Teala'yı tekbir et, büyükle, Allahu Ekber de. Fetilke mi'etun. İşte bunların hepsi ne yapar? 100 yapar. Feyye hayrul leke. Bu senin için daha hayırlıdır. Min hadimin. Bir hizmetçiden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma validemize radıyallahu anh'a bu şekilde buyuruyor. Hazreti Fatıma biliyorsunuz ev işlerini yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendikleri zaman Hazreti Ali'ye diyor, sen dış işlerde yaparsın, çalışırsın, nafakanı temin edersin. Hazreti Fatıma'ya da diyor ki sen ne yaparsın? Ev işlerinle ilgilenirsin, çocuklarınla ilgilenirsin. Bu şekilde eşler arasında görev taksimini de belirtmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Yani kadının asıl görevi nedir? Ev içidir, çocuğunu yetiştirmesidir. Bu basit bir şey değildir. Basit bir olay değildir. Hani sanki bu basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki annelik en büyük makamdır. En büyük mevkidir, en büyük kariyerdir. Bir çocuğu en güzel bir şekilde yetiştirmek, topluma hazırlamak nedir? Anne babanın görevidir. Fakat burada daha çok kimin görevi olur? Annenin görevidir. Bu nedenle anneliği, çocuk yetiştirmeyi, çocuk bakımını, ev işlerini idare etmeyi kimse böyle basit görmesin. Böyle küçük bir işmiş gibi görmesin. Ev hanımlığını, anneliğini böyle küçültme seviyesine indirmesin. En yücedir, en değerlidir. En varlıklı iştir. En karizmatik işte budur. Çünkü siz hem kocanıza hizmet etmekle, onu ilgilenmekle dışarıdaki başarısını sağlamış oluyorsunuz. Bununla birlikte çocuklarınızı güzel bir şekilde yetiştirmekle, iyi bir terbiyeyle ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir fert hazırlıyorsunuz. Geleceğe yönelik, geleceği böyle mamur edecek güzel, terbiyeli, ahlaklı, düzgün insanları yetiştirme noktasında sevgiyi almış, anne sevgisini almış, annesinden görgüyü almış, babasından görgüyü almış böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz. Bugün çocuklarımız baba sevgisinden de uzak kalıyor, anne sevgisinden de uzak kalıyor. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Çocuk anne babayla karşılaştığı zaman ikisi de yorgun, çocuk da zaten yorgun. Aile bir araya gelemiyor, aile bir arada birlikte dertleşemiyor, konuşamıyor, birlikteliği, mutluluğunu yaşayamıyor. Bu sefer fertler birbirinden kopuk, huzursuz, güvensiz bir ortam içerisinde böyle tehlikeli bir boyut haline alıyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor ki bu ölçüyü iyi bilelim, bu ölçüyü kaçırmayalım. İşte Hazreti Fatıma validemiz ev işleriyle uğraşıyor. Tabii eskiye göre böyle şimdi gibi hazır ekmekler yok. Hemen git fırından al, şuradan al yok veya un önümüze gelmiş böyle incelmiş yok. Ne yapıyorlar? O kendi elleriyle böyle buğdayı veya arpayı üğütüyorlar. Böyle çeviriyorlar ellerindeki değirmenlerle. Elleri yarılıyor. İşte ateş yakıyorlar yiyecek yapmak için. Yani hepsi nenelerimizin çektiğine de bir bakın. Böyle meşakkat, zor işler. İşte Hazreti Fatıma da bu işleri yapıyor ve insan hali, yorgunluk da üzerine çöktüğü zaman ne diyor Hazreti Ali'ye? Diyor işte bize bir hizmetçi alsan, hizmet etse, biz de biraz yükümüz hafiflese, ben de daha çok Rabbime ibadetiyle meşgul olsam diyor. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da Fatıma validemize diyor ki işte babanın yanında hizmetler var, hizmetçiler var. Babana söylesek bize böyle birini verse olur mu diyor. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu istekte bulunuyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biricik kızının ve Fatıma benden bir parçadır dediği, onu sevdiği, Fatıma'ya biliyorsunuz babasının annesi gibi unvanlar verilmiş, Peygamberimizin değer verdiği bir kızı, onun bu haline rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Ona hizmetçi vermiyor. Çünkü Peygamberimiz kendi ailesinin ve çocuklarının böyle aşırı refah içerisinde çok böyle zengin bir şekilde yaşamasını istemiyor. Çünkü onlara düşen görev nedir? Dünyayı ellerinin tersiyle itme, dünyayı bırakma ve bütünüyle ahirete yönelme, kendi işlerini kendileri görebilme. İşte böyle bir nesil yetiştirme, böyle bir aile ferdi oluşturma niyetiyle Peygamberimiz uğraş veriyor. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anh Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya bu nasihatta bulunuyor. Ne diyor? İttakillah, Allah'tan sakın ey Fatıma. Yani Allahu Teala'ya kulluk görevini en güzel bir şekilde yerine getir ve etti faridata rabbik. Rabbinin sana farz kılmış olduğu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getir, eda et. Ve ameli amele ehlik. Ailenin, çoluk çocuğunun, eşinin işleriyle de ilgilen, onların işini de yerine getir ve yatağa girdiğin zaman da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber de. Bu sana bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Ve onlar da ne yapıyor? Gücenmiyor. Niye böyle yaptın? Niye bize hizmetçi vermedin gibi herhangi bir tavır içerisine de girmiyor. Tamam diyor, kabul ediyorlar ve bu emri yerine getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrini yerine getiriyorlar. Ve hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben hiçbir zaman için bunu terk ettiğimi hatırlamıyorum. Diyorlar ki ya Ali, Sıffin'den savaşında da mı sen, o savaş alanında da mı bunu terk etmedin? Hayır diyor. Orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki Peygamberimizin tavsiyelerini nasıl yerine getirmek için uğraştıklarını ve kendilerine bir görev addediklerini bu şekilde anlamış oluyoruz. Bu nedenle aynı şekilde biz de bu tesbihleri yatağımıza girdiğimizde yapmamızda fayda vardır. Peygamberimiz kızına tavsiye etmiş olmakla birlikte bütün ümmete de bir tavsiyedir. Yatağa girdiğimizde biz de yapalım. 33 kere Subhanallah diyelim, 33 kere Elhamdülillah diyelim, 34 kere Allahu Ekber diyelim. Bu inşallah bizim için hayır olur, güzellik olur, bereketin olmasına vesiledir. Bu fırsatı da kaçırmayalım ve değerlendirmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmur ruku'a, rükuyu tamam yapın, tam yapın, yerli yerince yapın ve sucuda ve secdeleri de. Fevellezî nefsî biyedihî, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki innî le'erâküm min verâi zahrî, ben sizi arkamdan da görebiliyorum. İzâ rakâtüm, siz rükûya gittiğiniz zaman ve izâ secedtüm, siz secdeye gittiğiniz zaman ben sizi görebiliyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Demek ki bize bir emir var. Namaz kılma emri. Namazın şartlarından birisi de nedir? Rükû ve secdeyi tam yapma. Değil mi? Rükû namazın şartlarındandır, içindeki şartlarındandır. Secde yine namazın şartlarındandır. Peygamberimiz ne diyor? Rükû ve secdeyi tam yapın. Yerli yerince yapın. Tamama erdirin. Kıyamdasınız. Kıraatı yaptınız. Ondan sonra rükûya gittik. Rükûda ne yapacağız? Böyle ellerimiz dizde olacak. Dizlerimizi kavramış olacağız. Sırtımız düz olacak. Atalarımız ne der? Büyüklerimiz her zaman bize ne derler? Der böyle tepsiyi senin sırtına koydukları zaman düz duracak. Tepsi oynamayacak, tepsi yıkılmayacak. Bu şekilde rükuda duracaksın diye bize bir ölçü koymuşlar. Onun için böyle rükuda bizim sırtımız düz olacak. Sonra gözlerimiz ayaklarımızın ucunda olacak. Ayak parmaklarımıza bakar olacak. Bu nedir? Rükunun edebindendir, güzelliklerindendir. Dizlerimizde de ellerimiz olacak ve ellerimiz orayı kavramış olacak. Başımızı böyle sallamayacağız. Başımız da böyle düz duracak. Çünkü Peygamberimiz böyle başını ayaklara doğru sallamayı veya dize doğru sallamayı da yasaklamıştır. Ve başımızı da sallamayacağız. Bu rükunun özelliği. Sonra rükudan kalktık. Akabinde secdeye gidiyoruz. Secdede de ne yapacağız? Ayak parmaklarımız böyle yere değmiş olacak. İki dizimiz yere değmiş olacak. Ondan sonra burnumuz ve alnımız aynı şekilde yere değmiş olacak. Ve iki ellerimiz de yerde olmuş olacak. İşte bu rükunun akabinde yaptığımız secdenin olması gereken özelliği. Çünkü Peygamberimiz diyor, bunlar üzerine secde edilir. Burun, alın ne olacak? Yere değecek. Eller yerde ve erkekler ellerini böyle yere dizlerini yapıştırmayacaklar. Eller yerde, diğer taraf bilek ve kol tarafı ne olacak? Kalkık olacak. Karın bölgesi yukarı doğru çekik olacak. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden biri öyle buyuruyor. Resulullah secdeye gittiği zaman böyle bir koyunun kuzusu onun altından geçebilirdi. Bu şekilde olacak. Erkekler için bu şekil. Kadınlar için nedir? Daha kapalı olmaları, karınlarını dizlerine doğru çekmeleri, onların tesettürüne daha uygun bir vaziyet onlar da o şekilde alacaklardır. İşte secdeyi de bu şekilde yapacağız. Güzel secde, yerinde secde budur. Ve bir de secdeyi böyle gagalar gibi, başını koyduğu gibi kaldırmayacak. Ne yapacak? Güzel bir şekilde orada kalacak. Tesbihatını güzel yapacak. Rükudaki tesbihini de güzel yapacak. Secdedeki tesbihini de güzel yapacak. Yerli yerince yapacak. İşte Peygamberimiz diyor, bunu güzel yapın. Ha, benim arkama durduğunuz zaman ben diyor sizin ne yaptığınızı görürüm. Bu nasıl görme? Burada ne var? Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özellik vermiş, hususiyet vermiş. Bu hasaisun nebi derler. Peygamberimize ait özellikler vardır ki onun manevi bir gözle Allahu Teala onları görmeyi nasip ediyor. Bunun nasıl olduğu, ne şekil olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bazı alimlerimiz diyor, nasıl önde iki gözleri varsa manevi olarak da Allahu Teala omuzların üzerine de ona bir göz vermiştir. O da o anda onları görebiliyor diye açıklamalar getirmiştir. Neticede Allahu Teala o kuluna birçok mucizeler vermiştir. Mucize nedir? Böyle harikulade şey, yani aklın almayacağı şeye mucize denir. Bu da nedir? Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala ona bu güzelliği, bu özelliği vermiştir. O ne diyor? Namaz esnasında ben diyor sizi secde ettiğiniz zaman da, rükuya vardığınız zaman da ben sizi görebiliyorum diyor. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bu mucizeyi beyan ediyor. Ona göre diyor secdenizi de rükunuzu da güzel yapın, tam yapın, yerli yerince yapın diyor. Çünkü bu namazın şartlarındandır, namazın güzelliklerindendir ve Rabbinin huzurundasın. Ve en önemli anda secde anıdır. Çünkü diyor kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ve kul da bu anda ne yapacak? Rabbisine duasını etsin diye buyuruyor. O anı kaçırmamak lazım. Güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimu saffel mukaddem. Ön safı tamamlayın. Sümmellezi yelihi. Sonra gelen onu takip eder. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُمْ مِنَ الصَّفِّ الْمَاخِرِ Yani bir boşluk olduğu zaman da diğeri ne yapar? O boşluğu tamamlar diye bize namazda nasıl saf duracağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu çok önemli. Hele günümüzde çok ihmal ediliyor. Camilerde, namaz kılanlarda bunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, namazda saf çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ihtilaf etmeyin, yoksa kalpleriniz de ihtilaf eder. Ve safları sık ve düzgün tutun. Sık ve düzgün tutacak. Ne olacak? Omuzlar birbirine değecek. Aynı hizada olacak. İp çekmiş gibi olacak. Biri önde, biri arkada. Arada boşluk var, olmayacak. Ha, önde bir boşluk var, hemen o doldurulacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öne geçene ne yapıyor? Melekler salat eder diyor. Derecesi yükselir diyor. Ve Allah ve melekleri ilk safa salat ederler, dua ederler. Onlar için mağfirette bulunurlar diye buyuruyor. Ne yapacak? Hemen önde yer varsa öne geçecek. Ondan sonra boşaldığı zaman arkadaki o yeri boşalan yere geçecek. Bu şekilde arada boşluk bırakılmayacak ki şeytanlar arada gezinmesin. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Arada boşluk olduğu zaman şeytanların gezindiğini görüyorum diyor. Bu nedenle bizler namaza durduğumuz zaman ilk safa gelmeye çok dikkat edeceğiz. Önce namaza gelmeye çalışacağız. Boş saf olduğu zaman saftaki boşluğu hemen dolduracağız. Ondan boşalan yeri de hemen arkadaki boşalacak. Bu şekilde saflar tamam olmadan namaza geçmeyeceğiz ki Peygamberimiz ne yapmış? Böyle sahabeyi namazda düzeltmiş. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında insanlar çoğaldığından dolayı arka saflardaki insanları düzeltmeleri için özel görevli tayin etmişler. Onlar arkalarda insanları böyle düz durmalarını sağlamışlar. Bu kadar safları düzeltme önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor, düzgün durun, kalpleriniz de düzgün olsun ve birbirinize karşı da merhametli olun. Demek ki böyle bir şey olmadığı zaman, saflar düz olmadığı zaman, aralarda boşluk olduğu zaman ne yapar? Birbirine karşı kişilerde de merhamet duygusu ortadan kalkar. Ve hatta bir hadis-i şerifte bu çok önemli, Peygamberimiz buyuruyor. Meleklerin Rableri yanında saf tuttukları gibi siz de saf durun. Ashab soruyor, melekler Rablerinin yanında nasıl saf dururlar ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor, ilk safı tamamlarlar, safta birbirlerine kenetlenirler diye buyuruyor ki kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu mağfiret etsin diye de duada bulunuyor. İşte bu şekilde namazımızı en güzel bir şekilde kılalım ve iyi hale getirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler,

0: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde, onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük, ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün, dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu, müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır, güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koparak
1: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarım okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedi, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedi. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedi. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup ya. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkınla avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.

Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Serviler de hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele.

Yılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kahinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

0: 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
1: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
0: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdat.

Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost dinnavayım, baştan ayağa yâreyim. Dost dinnavayım, gel gör beni.

Derdinle gönül başladı zare, açıldı dilde nice bin yare, yüz tutup geldi sen kam kare. Gel efendim, gel kalma orada, üftadelerin ağlar burada. Vaslın umarken düştü hicrane, geldik kapına biz yane yane. Tesiri firkat işledi cane. Gel efendim, gel kalma.

Alma orada, üftadelerin ağlar burada. Ey dost, bu ilden gel hicret etme. Üftadelerin terk edip gitme. Dertli ihvanı bunda unutma. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Geldi mektubun, bunda okunur. Dertli sineye hançer sokulur. Bu hasret odu cana dokunur. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. İşimiz cümle cürmü hatadır. Senden isteğim affü atadır. İsmi şerifin hakkı babadır. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Bunda ihvanın kimsesiz kaldı. Derdi firakın hicrane saldı. Şadan dilleri hep elem aldı. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Cümle ihvana veda mı ettin? Vaslı likaından cüda mı ettin? Derdimizi bir devam ettin. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Gönül bağını viran eyleme. Canu dilimi bir yan eyleme. Dertli ihvanı giryan eyleme. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Mazlum ihvanın garip mi oldu? Derdi hicran ile yüzleri soldu. Mecnun'a Leyla kokusu geldi. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Düştü firaka Hulusi ağlar. Bu hasret odu ciğerin dağlar. Bütün ihvanın hep kara bağlar. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan ayıydı. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Şehirlerin kalbi, şehirlerin merkezi Mekke yolunda. Ramazan ayının ilk günleriydi. Müslümanlar oruçluydu. Bir süre yol almışlardı. Peygamber Efendimiz, isteyenlerin oruçlarını açabileceklerini, dileyenlerin oruçlarını tutabileceklerini beyan buyurdu. Yolculukta Kudeyt bölgesine varılmıştı. Sıcak ileri derecede şiddetliydi. Yol uzundu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mücahitlerin oruçlarını açmasını istedi. Zira müminlerin zayıf düşmemesi gerekiyordu. Ama müminlerin bir kısmı oruçlarını açmadılar. Açmak istemediler. Zor da olsa, direnerek de olsa oruç ibadetini gerçekleştirmek istiyorlardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tas su alarak ordunun ortasında durdu ve suyu içti. Böylece kendisinin de oruçlu olmadığını müminlere göstermiş oluyordu. Ayrıca şöyle buyurdular: sizler düşmanla karşılaşacaksınız. Orucunuzu açın. Bu sizin için bir güç, kuvvettir buyurarak bir kez daha herkesin orucunu açmasını beyan etti. Ordu Cuffe'ye geldiğinde Hazreti Abbas Efendimiz'le karşılaştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas amcasına derin bir muhabbet duyardı. Onun muhakemesine, onun sessiz sessiz hep yardımcı oluşuna duyduğu yüksek bir duyarlılık vardı. Amcasıyla karşılaşması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son derece sevindirdi. Gül yüzlerinin tebessümü Gonca güller misali açıldı. Artık amcasıyla beraber olmak isterdi. Amcası Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Bu hicret yolculuğunda Cuhfe'de karşılaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz çocukların ve kadınların Medine'ye gitmelerini ama amcasının kendisiyle beraber olmasını beyan buyurdular. Hazreti Abbas Efendimiz Hayber fethinden bir süre önce Müslüman olmuştu. Ama Peygamber Efendimiz amcasının Mekke'de kalmasını, Mekke'de olanları kendisine bildirmesini istemişti. Hazreti Abbas Efendimiz de gizlice gönderdiği mektuplarla durumlardan haberdar ediyordu. İslam ordusu Kudeyde varıncaya kadar tam bir düzen içinde değildi. Nizami bir hal arz etmiyordu. Kudeyt'te ordu disiplinize ediliyor, sancaklar çıkartılıyordu. Ordu birliklere ayrılıyordu. Sancaktarlar belirleniyor ve sancaklar veriliyordu. Ordu düzenli bir şekilde ilerlemeye başladı. Ordunun yolu üzerinde yavrularını emziren bir köpeğe rastladılar. 10 bin kişilik ordunun yolu üzerinde olan köpek korumaya alınmazsa ciddi zarar görebilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuhayl bin Süreka'yı köpeğe zarar verilmemesi için görevlendiriyordu. Hayat ayrıntılarda yatıyordu. Hassasiyet ayrıntıları görebilmek ve onları harekete geçirebilmekti. Bu daha çok şeffaf kalplerin yapabileceği bir şeydi. Kalpleri engin olacaktı. Bakışlar, düşünüşler engin olacaktı. O zaman ayrıntıları görmek doğal hale gelirdi. Zira alıcılar ileri boyutta çalışırdı. İslam bilginlerinin mümini tarifleri vardı. Onlardan biri şöyleydi: Allah'a tazim, derin bir saygı ve sevgi ve bütün varlıklara merhametli oluş. Merhamet, her varlığı Rahman-ı Rahim'le ilintili değerlendirmekti. Varlıklara bakarken Rabbi Rahim'in yarattığı varlık diye bakabilmekti. O zaman her varlığa yaklaşım
yüksek bir duyarlılıkla olurdu. Yunus'un diliyle yaratılanı sev, yaradandan ötürü diyordu ya. Gerçekten her varlık orijinaldi, mucizeydi. Rahman-ı Rahim'in sonsuz gücünü, sonsuz ilmini, sonsuz sanatını belgelerdi. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Maruz Zehran'a gelmişler ve mola vermişlerdi. Mekke'ye az bir mesafe kalmıştı. O civarda ırak ağacı bolca bulunurdu. Mevsim ırak ağacının meyvelerinin olgunlaştığı mevsimdi. İslam erleri bu meyvelerden topluyor, yiyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyarıyordu: meyvelerin kararmış olanlarını yiyin, çünkü kararmış olanlar tatlıdır buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şerefli arkadaşları hayret içinde kaldılar. Zira bu meyvelerin tatlısını, acısını dağlarda ancak uzun süre kalanlar bilirdi. Efendimizin arkadaşları merakla, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereden biliyorsun?" diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Ben davar güttüğüm zaman o meyvelerden yerdim" buyurdu. O zaman sahabe-i kiram daha bir hayretler ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çobanlık yapmış olacağını hiç düşünmemişlerdi. Onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen çobanlık yaptın mı?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Evet, ben çobanlık yaptım. Yakınlarımın hayvanlarını güderdim. Her peygamber de çobanlık yapmıştır" buyurdu. Önce tefekkür vardı. Duyuşlar ve düşünüşler vardı. Anlamları yakalamanın peşinde olmak vardı. Hakikatin izine düşmek vardı. Düşünmek ortam isterdi. Gökyüzü, yeryüzü isterdi. Varlıklar alemi isterdi. Gökyüzü, yeryüzü ve varlıklar alemi insanı çarpan güzellikte olmalıydı. İnsanı hayretlere düşüren boyutlarda olmalıydı. Kendisine hayran eden olmalıydı. Düşünce dünyasını harekete geçiren olmalıydı. Her varlık insanın düşünce dünyasına yıldırım gibi çarpmalıydı. Her varlık düşünce dünyasına bir tokat gibi inmeliydi. İnsanı aptallaştırmalıydı. Varlıklar alemi tam da öyleydi. Âl-i İmrân suresinde onlar gökyüzü ve yeryüzü üzerinde tefekkür ederler. Derin derin düşünürler. Tetkik ederler. Sonra, "Ey Rabbimiz, sen anlamsız hiçbir şey yaratmamışsın. Ne yaratmışsan tam yerli yerinde yaratmışsın. Sen Sübhansın. Sen eşsizsin. Senden noksan sıfatlar olmaz" buyuruluyordu. Yeryüzü ovalarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, okyanuslarıyla bir düşünce ortamıydı. Bağrında taşıdığı milyonlarca varlıklarla tam bir düşünce iklimiydi. Yeryüzündeki oluşumlar ve yok oluşlar insanı çok derinden etkileyen düşünce zeminiydi. Peygamberler bu düşünce zemininde yaşamışlardı. Özellikle dağların bağrında yaşamayı tercih etmişlerdi. Hayatlarının belli bir zamanını dağlarda gerçekleştirmişlerdi. Dağlar ıssızdı. Dağlar sessizdi. Dağlar insanın yalnızlığını derinden hissettirirdi. Kalabalıkların ortasından alır ve kendi gerçeği üzerinde düşünmesini temin ederdi dağlar. Peygamberlerin dağların bağrında kalışları anlık bir zaman değildi. Çobanlık yapıyorlardı. Hayatın belli bir zamanı dağların, ovaların bağrında geçiyordu. Bu uzun uzun düşünme demekti. Varlıkları, kendisini derin derin düşünme demekti. Varlıklardan var edene yönelmek demekti. Vicdanın sesinin yükselmesi demekti.
vicdanlar Hakk'ın sesiydi. Yalnızlığın ikliminde vicdanlar etkin bir şekilde Rahman-ı Rahim'e yönelirlerdi. Bir de Peygamber Efendimizin Hira Nur Dağı'ndaki yılları vardı, zamanları vardı. Yaşının 35'ine varmasından sonra Hira Nur Dağı'na çıkmaya başlıyordu. Özellikle 38-40 yaşları arasındaki o 2 yıllık zaman diliminde yoğunluklu olarak vakitlerini Hira Nur Dağı'nda geçiriyordu. Tefekkür insana özgüydü. Derin düşünüş insana özgüydü. Bilgelerin hayatında tefekkür büyük bir yer tutardı. Özellikle peygamberlerin hayatında tefekkür zirvedeydi. Onların çobanlık yapmaları geleceğe hazırlanmaktı. Onları geleceğe hazırlayan vardı. İnsanlığın önüne geçirecek olan Rabbani Rahim'di. Kulunu kendiliğinden oluyor gibi bir halle onu istediği ortamlara sevk ediyordu. Kalbinin katmanları açılması gerekiyordu. Gönülleri deryalara dönüşmesi gerekiyordu. İnsanlığı kucaklayan enginliğe ulaşmaları gerekiyordu. Haliyle o günlere hazırlanmaları gerekiyordu. Peygamber Efendimizin hayatında tefekkür engin bir yer tutardı. Her gece kalkardı. Kalktığında evinin önüne çıkar ve uzun uzun gökyüzünü seyrederdi. Sanki gökyüzünü seyretmekten kendini alamazdı. Sanki gökyüzü ona bir sevgili gibiydi. Onun ümmetinden nice bilgeler, nice şairler, gecelere ilişkin nice altın sözler söylediler. Hikmet yüklü sözler ettiler, nice şiirler yazdılar. Onun ümmetinden biriydi. Biz ona bilge kral diyorduk. Bilge kral öyle diyordu. Gökyüzünün öğrencisi olamayanlar, yeryüzünün öğretmenleri olamazlar. Bilge kral Ali İzzet Begoviç öyle diyordu. 20. yüzyılın bilgelerindendi. Ümmetin öncülerindendi. Doğuyu batıyı bilendi. Nice bilgileri süzerek işin ruhuna vararak ümmetin önünü aydınlatıyordu.

0: Ebu Süfyan Mekke'nin öncülerindendi. Peygamber Efendimizle amca oğluydu. Ayrıca süt kardeşlerdi. Çocukluk yıllarından itibaren bir ve beraberdiler. Güzel bir dostlukları vardı, birbirlerini arayan dostlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam risaletle görevlendirilince yolları ayrılıyordu. İslam'a daveti reddedenlerdendi. Mekke'nin zorbalarıyla, toplum mühendisiyle beraber olmayı tercih etti. Müminlere baskı yapanlara, işkence edenlere yardım edenlerden olmuştu. Giderek bir İslam düşmanı oldu. Peygamber Efendimiz'in karşısında yer aldı. Ebu Süfyan bin Haris güçlü bir şairdi. Keskin bir muhakemesi vardı. Lider özellikleri olan biriydi. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden, aşağılayan şiirleri vardı. Şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. Ebu Süfyan artık Mekke müşriklerinin öncüsü olarak İslam'a açılan savaşlarda da yerini alıyordu. Mekke zorbalarının yaptıkları elbette Peygamber Efendimiz'i üzüyordu. Ama amcaoğlusu ve süt kardeşi ve de kadim dostu Ebu Süfyan'ın yaptıkları ise daha bir yaralıyor, daha bir üzüyordu. Bu akıllı adam ne zaman aklını kullanacaktı? Ne zaman hayat üzerinde düşünecekti? Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları üzerine samimiyetle eğilecekti? Suriye'deydi. Suriye'de ondan konuşulduğunu duyuyordu. Ebu Süfyan içinde şimşekler çakıyordu. Bu denli uzak diyarlarda ondan konuşuluyor olması Ebu Süfyan'ı hayretlere düşürüyordu. Ebu Süfyan ilk kez derin derin düşünmeye başlıyordu. Yanı başındaki süt kardeşinin gerçek dünyasından haberi olmadığını şimdi daha iyi anlıyordu. Şimdiye değin o bir yolun yolcusu olmuştu. Atalarının yolunun yolcusuydu. Bu yolun üzerinde hiç düşünmemişti. Putperest bir yolun yolcusuydu. Bu yol yanlış olabilir miydi? Bunu aklına dahi getirmemişti. Atalarını seviyordu. Atalarına güveniyordu. Onlar akıllı insanlardı. Onların yolu haliyle doğal olandı, makul olandı. Değilse onlar, ataları böyle bir yolun yolcusu olurlar mıydı? Haliyle Ebu Süfyan bin Haris, atalarının dini üzerinde hiç akıl yürütmemişti. Ama şimdi durum çok farklıydı. Toplumun akli selim insanları İslam'ın safında yerlerini almışlardı. Mümince bir hayatı yaşıyorlardı. Onlar gün be gün büyüyorlardı. Uzak diyarlarda dahi İslam gündem oluyordu. İslam konuşuluyordu. Artık Ebu Süfyan bir dönemeçteydi. Bir karar vermeliydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: يا جاعل.
1: Sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya dâi.
1: Sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yar eyle.
0: Ya daim.
1: Sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok, yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana. Sonum sonsuzluktur.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külle etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan diyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın

ve diyorum el aman el aman. Ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya. Ve evvelul kelami fil ahira. Ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey yolcu! Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: "Bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır." Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vedud Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Hud Suresi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ve yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Buruc Suresi. Şüphesiz Rabbinin yakalaması serttir. Çünkü yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Bununla beraber Gafurdur, Veduttur, Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Değerli kardeşlerim, geceler boyu bir festival, eğlence alanına dönüşen gökyüzündeki yıldızlar ve ay, gündüzü ışıltılı bakışlarıyla nurlandıran güneş, yeryüzünün rengarenk elbiseleri, insanı bayıltan parfümleri ve nazenin yapraklarıyla süsleyen çiçeklerin salınışı, rüzgarla dervişleşip hu diyen ağaçlar, kıyıları bembeyaz köpüklerle döven dalgalar, çok daha büyük boyutlu bir aşkın, vedudun yansımasının varlığını anlatıyor. Ve bu noktada ilahi aşkın zerreden küreye kadar bütün kainatı nasıl kuşattığını gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, aşk yani şiddetli sevgi, Allah Zülcelal Hazretlerinin "Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım" buyurduğu, Habibim dediği, iki cihana sultan kıldığı, nev-i beşerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından bahşedilen ve yaratılış özüne işlenen cevherin adıdır. Aşk yani sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, Rab ile kul arasındaki bağın en zirve noktasıdır. Miraç gecesi, Sidretül Müntaha'da, kutlu yol arkadaşından ayrılan Cebrail aleyhisselamın, "Bir adım daha atarsam yanarım" dediği, Nur makamının adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud isminin tecellisi, aklın aciz içinde kıvranıp gönüllerin kanatlanarak ötelere uçuşundaki sınırın adıdır. Aşk yani sevgi,
yani El-Vedud'un tecellisi Hazreti Adem aleyhisselamın cennetten çıkarıldıktan sonra tevbesinin kabul edilmesine sebep olan semalarda Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adının yanında yazılan isimdeki sırdır. Sevgi, sevgilinin her emrine boyun eğmenin adıdır. Sevgi, kulluğun en mükemmel örnekliğini şahsında sergileyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin her emrini hayata geçirerek ayaklı Kur'an olma vasfını kazanmasının adıdır. Sevmek, yani El-Vedud'un tecellisine ermek, vermenin namutenahi, yani sınırsız boyutu. Sevmek, beraberinde taşıdığı sevilmek duygusu ile zirveleşen ve sevdiğime yakışayım isteği ile insanı hep ilerleten yürek enerjisinin adıdır. Ve aşk, şiddetli sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, dünyayı, onu bilmek, onu bulmak ve onun için yaşamak için gelinen mekan olarak görenlerin o engin kudret denizinde attıkları kulaçlarının adıdır. Ve aşk ve aşık, aşk yani şiddetli sevgi, Cenab-ı Hakk'ın aziz kıldığı birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail ettiği ve Vedud isminin tecelligahı olan yüreğin adıdır. Nur Suresi. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. Ali İmran Suresi. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

feyiz bulutlarından rahmetin oluk oluk akışının adıdır aşk. Kalpte yakın reyhanlarının boy atışı ile kalp evinin cennet bahçesine dönüşünün adıdır aşk. Yani sevginin adıdır aşk. Yani sevgi, yani elvedudun tecelli.

kudretin sonsuzluğunu kavramaya çalışan gönlün, hiçliği bilişteki zirve sonsuzluktur. Aşk, Allah'ı gereği gibi takdir edebilmektir. Lakin onu takdir edebilmekten çok aciziz. Bu mana denizi öyle engindir ki onda azimet gemileri yüzer. Gemilerin içinde hak yolcuları barınır. Onlar için dalgaların hiç önemi yoktur. Denizin tehlikeleri onları hiç korkutmaz. Muhabbet denizinde, yani el-Vedud olan Cenab-ı Hakk'ın vedudiyet, muhabbet denizinde yol alanları, dalgalar yollarından alıkoymaz. Dua yüklüdür onların dudakları, yol azıkları tevbe ve gözyaşıdır o evlerin. Onlar bilirler ki Allah Celle Celaluhu onları sevmekte ve korumaktadır. Nitekim onlar da Allah'ı sevmektedirler. Maide Suresi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Hak yolunun yolcularının huzur ve sevgi dolu yürekleri hep duadadır. Çünkü dua, aşık gönüllerin terennümünün adıdır. Tufan esnasında Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, sığınarak gönülden dua etmişti. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Mü'minun Suresi. Menzil, yani Hakkal Yakin durağının adıdır. Deniz kabarsa ne yazar, ne gam. Yolcuları içine alsa ne gam. Onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiş, ellerinden tutmuş, doğruluk makamı denilen yere çekmiştir. Kamer Suresi. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın, yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Aziz kardeşlerim, pek çok makama uğranır muhabbet denizinde ve her bir menzil, her bir uğrak yeri gözyaşı ile aşılır. Menzillerde konaklaya konaklaya vuslata, yani kavuşmaya varılır ve bu noktada ancak gözyaşları silinir. Aşıklar neşe içinde, hayran bir halde, ilahi nimetler sofrasında ağırlanarak ihsanlarının karşılıklarını alırlar. Yunus Suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Hakk'a vasıl olmak isteyen herkes bu engin ve dalgalı denizi aşmak zorundadır. Bu yolda gerekli olan en mühim şeylerden biri de El-Vedud isminin tecellisi olan aşktır. Yani şiddetli sevmedir. Aşk, bu yolculuktaki hak erinin ateşinin adıdır. Her dem içini yakan, kavuran bir ateştir. Ama varsın yansın, yanandan ateş

esirgenir mi? Kudret denizinde yanana aşk şerbeti sunulur. Allah aşkı ile yanan özüne kurbiyet bardağı ile öyle bir şerbet akıtılır ki içen bir daha ona doyamaz. Nasıl doysun ki? İnsan suresi. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Rabbinin temiz içeceklerine nail olan, ona vasıl olan, onu bulan neden mahrum olur ki? Vuslat ise son durağın adıdır. Seyri ilallah bitmiş, seyri fillah başlamıştır. Zira dünya seyri ilallah, cenneti ise seyri fillah'tır. Ya o sevdi mi? Bizi severse ne olur biliyor muyuz? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde şöyle ifade buyruluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hak Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını işte böyle sever. El-Veduddur o. El-Vedud. Bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona şöyle buyurur. Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra semada seslenip der ki, Allah Celle Celaluhu falan kulunu seviyor, siz de onu sevin. Semadakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Nerede sevgiyi koklayabiliyorsak orada durmamız gerekir. Bizi muhabbetullah'a ulaştıracak bir menzilin o zaman önüne varmışızdır. Ölümün nicelerine korku olduğu yerde, ölümün hak erlerine vuslat oluşunun adıdır aşk ve el-Vedud'un tecellisi olan şiddetli sevgi. Cennetler o geliyor diye seslenirken Refik-i Ala'ya gidiyorum deyişteki gülümsemenin adıdır. Rabbimiz bizleri El-Vedud isminin tecellisine mazhar eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdirdiklerini sevmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz, sevgini diliyor ve dileniyoruz senden. Sevginle yaşayanlardan, sevgiyi karşılıksız sunanlardan, sevginle yoğrulanlardan eyle bizi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi.
sevginle yaşat, sevginle öldür, sevginle dirilt bizi, sevginle haşret bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mi ola? Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesi bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mi ola?

Sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

kul olmaz niyazında gurbetin. Kapkarayız beyazında gurbetin. Kan donduran ayazında gurbetin. Özünmüşüm.

0: Size. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Şuara 169-173 Hazreti Lut'un duası.
1: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
0: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir programda sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bu hafta Lemalar Mecmuası'ndan, onu takip eden Mektubat Mecmuası'ndan inşallah okuyacağız. Dördüncü lema, Bismillahirrahmanirrahim. Minhacü's Sünne, bu risaleye layık görülmüştür. Mesele-i imamet bir mesele-i feriye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fe in tevellav fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kulla es'alukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurbe. Şu ayet-i azimenin çok hakaik azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nüktedir. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye rehfet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhameti. Bütün enbiyalar mahşerde rivayet-i sahihanın belirttiğine göre nefsi nefsi dedikleri zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ümmeti ümmeti diye. Rehfeti ve şefkati bu dünyada. Yani yeni dünyaya geldiği zaman da daha doğum esnasında yine validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Öyle bir peygambere ümmet olmuşuz. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkerane mekarim ahlak, en güzel noktada kemal-i şefkat ve rehfetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle yani ne kadar salavat-ı şerife getirirse o kadar kârdır. Çünkü öyle bir peygambere ümmet ümmeti diyen bir peygambere Cenab-ı Hak bizi nasip etmiş. Onun için salavatı cimrilik noktasında değil de cömertlik noktasında sıkça söylememiz gerekiyor. Ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hassiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyasıyla. Yani Peygamberimizin hayatını ne kadar hayatımıza tatbik etsek, hayatımızı Peygamberimizin hayatıyla hayatlandırmış olsak, hayatımız o kadar güzel olacak, bereketli ve feyizli olacak. Ama bunun tam tersini düşün, nankörlük ve vicdansızlık gibi manalar ortaya çıkacak. İkinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde, Peygamberimizin külli ve umumi nübüvvet vazifesi var. Bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. hususi durumlarda cüz'i olarak azim bir şefkat göstermesi. Zahir hale göre görünüşte o azim şefkati o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin yani külli ve umumi bir vazife var. Demek ki Cenab-ı Hak orada bir sevki ilahi noktasında yani sahabe-i kiram o manayı idrak etmek için onu ne yapıyor peygamberimize? Onu ihsas ettirmek için soruyor. Bir silsilenin ucu ve mümessil olduğundan o silsile-i azimenin hesabına o neslin, gelecek neslin temsilcisi olması hasebiyle onun mümessiline, onun temsilcisine fevkalade ehemmiyet verilmiş. Nasıl oluyor bu? Mesela örnek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan torunu ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime. Demek ki buradaki şefkat ve ehemmiyet azime. Yalnız cibilli, akrabalık noktasında değil. Şefkat ve hissi karabetten, yakınlıktan gelen bir muhabbet değil. Nasıl? Belki vazife-i nübüvvetin, peygamberlik vazifesinin, bir hayt-ı nuranisinin, nurani bir hattın, bir ucu ve veraset-i nebeviyenin, peygamberimizin varisleri olması hasebiyle gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, başlangıcı, mümessili, temsil edicisi, fihristesi, örneği cihetiyledir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hasan ile Hüseyin'e, torunlarına, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e gösterdiği o şefkat, akrabalıktan ziyade, yakınlıktan ziyade o varislik noktası, ehemmiyetli bir cemaati teşkil edecek yani peygamberin soyunu temsil edecek mümessil ve örnek olacak alem-i İslam'a. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kemali şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani gibi çok mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelecek neslinden türeyecek Gavs-ı Azam başta Şeyh-i Geylani Hazretleri gibi bunlar peygamberimizin mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye peygamberimizin hayatını en güzel şekilde insanlara tatbik edecek, gösterecek, örnek olacak hesabına onların olan zatların hesabına Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Çünkü Hazreti Hasan'ın nesline, soyuna dayanıyor yani. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in de soyu kime dayanıyor? Peygamberimize dayanıyor. Nübüvvetle takdir görüp istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a da gösterdiği fevkalade ehemmiyet önemli bir husus ve şefkat. Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık gibi eğimme-i alişan şanı ile eğimme-i alişan olan ve hakiki verese-i nebevi gibi peygamberimizin hakiki varisleri gibi pek çok mehdi misal zevat-ı nuraniyenin nurani zatların namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına peygamberimizin ve risaleti hesabına İslamiyet namına hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiş. Yani Hazreti Hasan'ın başını öpmesi, Hazreti Hüseyin'in de boynunu öpmesi, demek ki onların neslinden gelecek zatların İslamiyet'e etmiş olduğu hizmetleri ileride Cenab-ı Hak sevki ilahiyle bildirmiş. Evet, Zat-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam, gayb aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafına ebed tarafında olan, meydan haşi temaş eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri mazi zulümatının perdeler içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşmi istikbal banisi, binisi, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsüz eden aktab, kutuplar ve imme-i verase, varisler ve mehdileri görmüş hidayetçileri ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Azim bir hissesi var Şah-ı Geylani'nin Hazretlerinin. Üçüncü nükte, illel meveddete fil kurbe ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Peygamberimiz hiç kimseden ücret istememiş İslamiyet namına. Yalnız Ali Beytine meveddeti istiyor. Onlara tabi olmayı istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabet-i nesliye, yakınlık cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen karabet-i nesliye değil, belki kurbiyeti ilahi noktasına, Cenab-ı Hakk'a ilahi noktada yakınlık ve vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alem-i İslam içinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Ali Beyti, onun Ali Beytinden gelen nesiller onun şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alem-i İslam'ın bütün tabakatında kemal-i insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyet mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Yani Peygamberimizin soyundan gelen zatlar. Teşehhütteki ümmetin Ali hakkındaki duası ki Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed kema salleyte ve ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid'dir makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinde ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın alinden neslinden olan enbi olduğu gibi ümmet-i Muhammediye'de de Peygamberimiz'de Aleyhisselatü Vesselam'da vezaif-i azime-i İslamiyet'te ekser turuk ve mesalikinde enbiya-i beni İsrail gibi İsrail ulemasının İsrail peygamberlerinin aktabı gibi aktab-ı Ali Beyt-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam görmüş. Onun için kullâ es'elikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba demesiyle emrun olarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş, tabi olmasını. Bu hakikat teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Veda hutbesinde bize bunu tavsiye ediyor. Onlara temessük etseniz, uysanız necat bulursunuz, kurtuluşa erirsiniz. Biri Kitabullah, kitabımız Kur'an-ı Kerim. Biri Âl-i Beytim. Âl-i Beyt'ten maksat nedir? Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyt'tir. Yani Âl-i Beyt'ten maksat nedir burada? Peygamberimizin hayatını tatbik etmeleri ve peygamberimizin soyundan gelmeleri. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba unvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek Âl-i Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Yani Âl-i Beyt'ten maksat nedir? Risalet noktasında, peygamberlik noktasında muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyeye ittiba terk eden hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz. Yani peygamberimizin hayatını yaşamayan, tatbik edemeyen Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamıyor. Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi. Hem ümmet Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, ümmetini bu Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahi ile bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. Yani Kerbela hadisesinde Muharrem ayı olması hasebiyle burayı okuyoruz. Yani Cenab-ı Hak o hadiseyi hayra inkılap ettirmiş. Kader nevinden cihetleri var. Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahi ile bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati mütesanide lazım ki alem İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. Alem İslam'ın terakki noktasında, değil mi? Medar ve merkez. Niye? Çünkü Âl-i Beyt izni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'in etrafına toplamasını arz etmiş ümmetini. Ya şimdi şöyle bir mektubatta mecmuasına geçelim. Burada mesela bir soru var Mucizet Ahmediye'de. Eğer denilse neden Hilafet-i İslamiye Âl-i Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi, ilerlemedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Değil mi? Onlar en güzel noktada İslamiyet'i en güzel şekilde bize ifade etmişler. El cevap, saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Dünya saltanatı hakikaten insanı aldatır. Dünya çok mekkardır, gaddardır. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tane tokat vurur. Üstadımız bunu söylüyor yani. Âl-i Beyt ise hakaik İslamiye ve ahkam-ı Kur'aniyi, İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin, 4 halife gibi ve Ömer İbni Abdülaziz-i Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Ama bu manaları olmadığına göre demek ki bunu kaderin evinde Cenab-ı Hak ne yapmış? Durdurmuş. Halbuki Mısır'da Âl-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatimiye hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti ve İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyt'e yaramaz. Dünya saltanat. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini, dinin muhafazası ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Unutturan ne? Saltanat-ı dünyeviye. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in nesline gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniye Kur'an hükmüne geçmiş. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniye Kur'an'ın nurlarını ve hakikat

inkişaf ettirir açılmasını. Her biri kendine mahsus çiçek açar. Fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne gibi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her birisi kendi istidadına göre camiye-i İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı. Kemali ciddiyetle çalıştı. Demek ki oradaki o bahar örneği çok güzel bir örnek. Ne oldu? Hepsi birden İslamiyet tehlikededir. Bu hadiseler olunca yangın var diye her biri, her taife kendi üzerine düşen vazifeyi almasına bir sebep oldu kaderin evinden. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bak bir kısmı hadisleri muhafaza etmeye, bir kısmı şeriatın muhafazasına, İslam'ın şartlarının değil mi, şeriatın, bir kısmı hakaik imanın muhafazasına, iman noktasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her biri taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslamiyet'te hummalı bir surette sahiptiler. Çalıştılar, muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Bir çiçek yerine binlerce çiçek açmış. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maalesef o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Yani o kadar çalışmada değil mi? Gül var ama dikeni de var. Altında gübresi de var, kokusu da var. Ama sonuçta hepsi gülü temsil ediyor. Güya desti kudret celal ile o asrı çalkaladı. Cenab-ı Hak celal ismiyle o asrı çalkaladı. Kerbela hadisesinde şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziyle pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, ahtapları alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar, doğudan batıya kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Elhamdülillah. Yani bizim buradaki bakacağımız şey İslamiyet noktasında İslamiyet'in burada muhafaza edilmesi. Yine güzel bir soru var. Üçüncü sualiniz, o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz? Yani o mübarek zatlar kimler? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, bunlar. El cevap, sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz kadre sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir. İkincisi, onların saltanatı unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir. Yani onlardaki o siyaset manası İslamiyetle örtüşmediği için ne olmuş? Bunlar bu cihete bakmış. Üçüncüsü, Emevilerin Haşimilere karşı ananesinden rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kadere kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebep de Hazreti Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik köle namıyla tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gururu milliyelerini kırmaları yüzünden Milali Sair'i Hazreti Hüseyin'in cemaatine intikam karane ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevilerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş ve gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciye sebebiyet vermişlerdir. Meşhur dört esbab zahiridir. Dört tane saydığımız bu sebepler zahir noktasında ama kader noktasında bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin'in ve akrabasına o facia sebebiyle

0: hasıl olan netayic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı manevi o kadar kıymetlidir ki, o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse, öyle bir mertebeyi bulur ki, 10 sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse, az bir şeyle pek çok şeyler kazandım diyecektir. Evet, yani hülasa-i kelam, burada dikkatimizi çeken nokta nedir? Kader noktasında, yani kaderi tenkit etmeyeceğiz. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, değil mi? Kırar ve rahmetten mahrum kalır. Ya bizim yapacağımız buradaki nokta, İslamiyet namına, İslamiyet'in bütün her şeyle elden gitmemesi için her yer, herkes seferber olmuş. Yani niye? Çünkü kader noktasında. Yine bir soru var son olarak. Eğer dense bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i ilahi ve rahmeti ilahi onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiştir? Yani bu kadar bunlar haklı olduğu halde ama adalet noktasında Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. El cevap, Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması, Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip, engelleyip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Ama kader noktaya nazarında, bak yine kader, zahiri sebepler hep bir şekilde ortaya çıkacak ama hakiki sebep ne? Kader. Ama kader noktayı nazarına feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzet ettiler. Manevi bir saltanat var. Dünya saltanatı değil ki. Ahiret noktasında değil mi? Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemi birleşmesi gayet müşkildir. Zor bir şey. Onun için onları dünyadan küstürdü. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Yani adi vali, sıradan bir vali olacağı yerde velilerin, evliyaların aktaplarına merci oldular Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendilerimiz. Demek ki biz ümmeti Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı peygamberimizde bu geçiyor yani. Zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahiyle bilmiş, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bilmiş ve İslamiyet zayıflığa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide, tesanüt noktasında bir cemaat lazım ki alem-i İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde, manevi terakkiyatta medar ve merkez olamış. İzni ilahiyle düşünmüş, Allah'ın izniyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'i etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet, Âl-i Beyt'in efradı, fertleri ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafkirlikte çok ileridedirler. Yani onların o şeyini biz sorgulayamayız. Yani ama teslimiyet noktasında, tarafkirlik noktasında, iltizam noktasında değil mi? Uyma noktasında çok çok ilerideler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen, nesil olarak ve cibilliyeten, yakınlık olarak taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandı ve şeref kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbeda hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt işte, Ehl-i Beyt işte bu şiddet-i iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle din-i İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Aradaki fark bu. Onlar tam teslim. Bizdeki teslimiyet ondaki teslimiyet. Yani aradaki fark o kadar ince ki, yani tereyağından tabiri caizse kıl çeker gibi çok hassas bir denge var. Yani Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu aylardan bir ay. Ama bu ayda mesela birçok hadiselerden cereyan ediliyor. İşte birçok peygamberin dualarının kabul olduğu, değil mi? Bunları hep böyle tefekkür etmek lazım. Evet kıymetli dostlar, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum inelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

mezarında. Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım.

biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur Sina sessiz sessiz kan ağlıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları beylin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik satılırken köle pazarlarında, biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir 7 Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün, nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi, diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah delleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir 7 Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur Sina sessiz sessiz

0: şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesit orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tihaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Küheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Atı Şerif bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri. Efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler. Öpün şu kutsal yeri. Efendimin izi var.

Destan, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurun size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Cinayet tramvay arabasında zina. Bir kitap sahinin bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

0: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
1: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar. Yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
0: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan ayıydı. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Şehirlerin kalbi, şehirlerin merkezi Mekke yolunda. Ramazan ayının ilk günleriydi. Müslümanlar oruçluydu. Bir süre yol almışlardı. Peygamber Efendimiz, isteyenlerin oruçlarını açabileceklerini, dileyenlerin oruçlarını tutabileceklerini beyan buyurdu. Yolculukta Kudeyt bölgesine varılmıştı. Sıcak ileri derecede şiddetliydi. Yol uzundu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mücahitlerin oruçlarını açmasını istedi. Zira müminlerin zayıf düşmemesi gerekiyordu. Ama müminlerin bir kısmı oruçlarını açmadılar. Açmak istemediler. Zor da olsa, direnerek de olsa oruç ibadetini gerçekleştirmek istiyorlardı. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tas su alarak ordunun ortasında durdu ve suyu içti. Böylece kendisinin de oruçlu olmadığını müminlere göstermiş oluyordu. Ayrıca şöyle buyurdular: sizler düşmanla karşılaşacaksınız. Orucunuzu açın. Bu sizin için bir güç, kuvvettir buyurarak bir kez daha herkesin orucunu açmasını beyan etti. Ordu Cuffe'ye geldiğinde Hazreti Abbas Efendimiz'le karşılaştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas amcasına derin bir muhabbet duyardı. Onun muhakemesine, onun sessiz sessiz hep yardımcı oluşuna duyduğu yüksek bir duyarlılık vardı. Amcasıyla karşılaşması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son derece sevindirdi. Gül yüzlerinin tebessümü Gonca güller misali açıldı. Artık amcasıyla beraber olmak isterdi. Amcası Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Bu hicret yolculuğunda Cuhfe'de karşılaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz çocukların ve kadınların Medine'ye gitmelerini ama amcasının kendisiyle beraber olmasını beyan buyurdular. Hazreti Abbas Efendimiz Hayber fethinden bir süre önce Müslüman olmuştu. Ama Peygamber Efendimiz amcasının Mekke'de kalmasını, Mekke'de olanları kendisine bildirmesini istemişti. Hazreti Abbas Efendimiz de gizlice gönderdiği mektuplarla durumlardan haberdar ediyordu. İslam ordusu Kudeyde varıncaya kadar tam bir düzen içinde değildi. Nizami bir hal arz etmiyordu. Kudeyt'te ordu disiplinize ediliyor, sancaklar çıkartılıyordu. Ordu birliklere ayrılıyordu. Sancaktarlar belirleniyor ve sancaklar veriliyordu. Ordu düzenli bir şekilde ilerlemeye başladı. Ordunun yolu üzerinde yavrularını emziren bir köpeğe rastladılar. 10.000 kişilik ordunun yolu üzerinde olan köpek korumaya alınmazsa ciddi zarar görebilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuhayl bin Süreka'yı köpeğe zarar verilmemesi için görevlendiriyordu. Hayat ayrıntılarda yatıyordu. Hassasiyet ayrıntıları görebilmek ve onları harekete geçirebilmekti. Bu daha çok şeffaf kalplerin yapabileceği bir şeydi. Kalpleri engin olacaktı. Bakışlar, düşünüşler engin olacaktı. O zaman ayrıntıları görmek doğal hale gelirdi. Zira alıcılar ileri boyutta çalışırdı. İslam bilginlerinin mümini tarifleri vardı. Onlardan biri şöyleydi: Allah'a tazim, derin bir saygı ve sevgi ve bütün varlıklara merhametli oluş. Merhamet, her varlığı Rahman-ı Rahim'le ilintili değerlendirmekti. Varlıklara bakarken Rabb-i Rahim'in yarattığı varlık diye bakabilmekti. O zaman her varlığa yaklaşım
yüksek bir duyarlılıkla olurdu. Yunus'un diliyle yaratılanı sev, yaradandan ötürü diyordu ya. Gerçekten her varlık orijinaldi, mucizeydi. Rahman-ı Rahim'in sonsuz gücünü, sonsuz ilmini, sonsuz sanatını belgelerdi. İslam ordusu Mekke yolundaydı. Maruz Zehran'a gelmişler ve mola vermişlerdi. Mekke'ye az bir mesafe kalmıştı. O civarda ırak ağacı bolca bulunurdu. Mevsim ırak ağacının meyvelerinin olgunlaştığı mevsimdi. İslam erleri bu meyvelerden topluyor, yiyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyarıyordu. Meyvelerin kararmış olanlarını yiyin. Çünkü kararmış olanlar tatlıdır buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şerefli arkadaşları hayret içinde kaldılar. Zira bu meyvelerin tatlısını, acısını dağlarda ancak uzun süre kalanlar bilirdi. Efendimizin arkadaşları merakla, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereden biliyorsun?" diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Ben davar güttüğüm zaman o meyvelerden yerdim." buyurdu. O zaman sahabe-i kiram daha bir hayretler ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çobanlık yapmış olacağını hiç düşünmemişlerdi. Onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen çobanlık yaptın mı?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Evet, ben çobanlık yaptım. Yakınlarımın hayvanlarını güderdim. Her peygamber de çobanlık yapmıştır." buyurdu. Önce tefekkür vardı. Duyuşlar ve düşünüşler vardı. Anlamları yakalamanın peşinde olmak vardı. Hakikatin izine düşmek vardı. Düşünmek ortam isterdi. Gökyüzü, yeryüzü isterdi. Varlıklar alemi isterdi. Gökyüzü, yeryüzü ve varlıklar alemi insanı çarpan güzellikte olmalıydı. İnsanı hayretlere düşüren boyutlarda olmalıydı. Kendisine hayran eden olmalıydı. Düşünce dünyasını harekete geçiren olmalıydı. Her varlık insanın düşünce dünyasına yıldırım gibi çarpmalıydı. Her varlık düşünce dünyasına bir tokat gibi inmeliydi. İnsanı aptallaştırmalıydı. Varlıklar alemi tam da öyleydi. Âl-i İmrân suresinde onlar gökyüzü ve yeryüzü üzerinde tefekkür ederler. Derin derin düşünürler. Tetkik ederler. Sonra, "Ey Rabbimiz, sen anlamsız hiçbir şey yaratmamışsın. Ne yaratmışsan tam yerli yerinde yaratmışsın. Sen Sübhansın. Sen eşsizsin. Senden noksan sıfatlar olmaz." buyuruluyordu. Yeryüzü ovalarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, okyanuslarıyla bir düşünce ortamıydı. Bağrında taşıdığı milyonlarca varlıklarla tam bir düşünce iklimiydi. Yeryüzündeki oluşumlar ve yok oluşlar insanı çok derinden etkileyen düşünce zeminiydi. Peygamberler bu düşünce zemininde yaşamışlardı. Özellikle dağların bağrında yaşamayı tercih etmişlerdi. Hayatlarının belli bir zamanını dağlarda gerçekleştirmişlerdi. Dağlar ıssızdı. Dağlar sessizdi. Dağlar insanın yalnızlığını derinden hissettirirdi. Kalabalıkların ortasından alır ve kendi gerçeği üzerinde düşünmesini temin ederdi dağlar. Peygamberlerin dağların bağrında kalışları anlık bir zaman değildi. Çobanlık yapıyorlardı. Hayatın belli bir zamanı dağların, ovaların bağrında geçiyordu. Bu uzun uzun düşünme demekti. Varlıkları, kendisini derin derin düşünme demekti. Varlıklardan var edene yönelmek demekti. Vicdanın sesinin yükselmesi demekti.
Vicdanlar Hakk'ın sesiydi. Yalnızlığın ikliminde vicdanlar etkin bir şekilde Rahman-ı Rahim'e yönelirlerdi. Bir de Peygamber Efendimizin Hira Nur Dağı'ndaki yılları vardı, zamanları vardı. Yaşının 35'ine varmasından sonra Hira Nur Dağı'na çıkmaya başlıyordu. Özellikle 38-40 yaşlar arasındaki o 2 yıllık zaman diliminde yoğunluklu olarak vakitlerini Hira Nur Dağı'nda geçiriyordu. Tefekkür insana özgüydü. Derin düşünüş insana özgüydü. Bilgelerin hayatında tefekkür büyük bir yer tutardı. Özellikle peygamberlerin hayatında tefekkür zirvedeydi. Onların çobanlık yapmaları geleceğe hazırlanmaktı. Onları geleceğe hazırlayan vardı. İnsanlığın önüne geçirecek olan Rabbani Rahim'di. Kulunu kendiliğinden oluyor gibi bir halle onu istediği ortamlara sevk ediyordu. Kalbinin katmanları açılması gerekiyordu. Gönülleri deryalara dönüşmesi gerekiyordu. İnsanlığı kucaklayan enginliğe ulaşmaları gerekiyordu. Haliyle o günlere hazırlanmaları gerekiyordu. Peygamber Efendimizin hayatında tefekkür engin bir yer tutardı. Her gece kalkardı. Kalktığında evinin önüne çıkar ve uzun uzun gökyüzünü seyrederdi. Sanki gökyüzünü seyretmekten kendini alamazdı. Sanki gökyüzü ona bir sevgili gibiydi. Onun ümmetinden nice bilgeler, nice şairler, gecelere ilişkin nice altın sözler söylediler. Hikmet yüklü sözler ettiler, nice şiirler yazdılar. Onun ümmetinden biriydi. Biz ona bilge kral diyorduk. Bilge kral öyle diyordu. Gökyüzünün öğrencisi olamayanlar, yeryüzünün öğretmenleri olamazlar. Bilge kral Ali İzzet Begoviç öyle diyordu. 20. yüzyılın bilgelerindendi. Ümmetin öncülerindendi. Doğuyu batıyı bilendi. Nice bilgileri süzerek işin ruhuna vararak ümmetin önünü aydınlatıyordu.

0: Ebu Süfyan Mekke'nin öncülerindendi. Peygamber Efendimiz'le amcaoğluydu. Ayrıca süt kardeşlerdi. Çocukluk yıllarından itibaren bir ve beraberdiler. Güzel bir dostlukları vardı, birbirlerini arayan dostlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam risaletle görevlendirilince yolları ayrılıyordu. İslam'a daveti reddedenlerdendi. Mekke'nin zorbalarıyla toplum mühendisiyle beraber olmayı tercih etti. Müminlere baskı yapanlara, işkence edenlere yardım edenlerden olmuştu. Giderek bir İslam düşmanı oldu. Peygamber Efendimiz'in karşısında yer aldı. Ebu Süfyan bin Haris güçlü bir şairdi. Keskin bir muhakemesi vardı. Lider özellikleri olan biriydi. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden, aşağılayan şiirleri vardı. Şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. Ebu Süfyan artık Mekke müşriklerinin öncüsü olarak İslam'a açılan savaşlarda da yerini alıyordu. Mekke zorbalarının yaptıkları elbette Peygamber Efendimiz'i üzüyordu. Ama amcaoğlusu ve süt kardeşi ve de kadim dostu Ebu Süfyan'ın yaptıkları ise daha bir yaralıyor, daha bir üzüyordu. Bu akıllı adam ne zaman aklını kullanacaktı? Ne zaman hayat üzerinde düşünecekti? Ne zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları üzerine samimiyetle eğilecekti? Suriye'deydi. Suriye'de ondan konuşulduğunu duyuyordu. Ebu Süfyan içinde şimşekler çakıyordu. Bu denli uzak diyarlarda ondan konuşuluyor olması Ebu Süfyan'ı hayretlere düşürüyordu. Ebu Süfyan ilk kez derin derin düşünmeye başlıyordu. Yanı başındaki süt kardeşinin gerçek dünyasından haberi olmadığını şimdi daha iyi anlıyordu. Şimdiye değin o bir yolun yolcusu olmuştu. Atalarının yolunun yolcusuydu. Bu yolun üzerinde hiç düşünmemişti. Putperest bir yolun yolcusuydu. Bu yol yanlış olabilir miydi? Bunu aklına dahi getirmemişti. Atalarını seviyordu. Atalarına güveniyordu. Onlar akıllı insanlardı. Onların yolu haliyle doğal olandı, makul olandı. Değilse onlar, ataları böyle bir yolun yolcusu olurlar mıydı? Haliyle Ebu Süfyan bin Haris, atalarının dini üzerinde hiç akıl yürütmemişti. Ama şimdi durum çok farklıydı. Toplumun akli selim insanları İslam'ın safında yerlerini almışlardı. Mümince bir hayatı yaşıyorlardı. Onlar gün be gün büyüyorlardı. Uzak diyarlarda dahi İslam gündem oluyordu. İslam konuşuluyordu. Artık Ebu Süfyan bir dönemeçteydi. Bir karar vermeliydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar mizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

Ey dünya! Bak, şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme. Bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları! Ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu
size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar.

Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

0: Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan beni. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan beni. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin.
sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere fermanları olan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki ya Fatimatü. Ey Fatıma, kork. Kimden kork? İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan sakın. وَاَدِّي فَر۪يدَةَ رَبِّكَ. Rabbinin sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Eda et. وَاَمَل۪ي amele ehlik. Ve ailenin, çoluk çocuğunun, kocanın işleriyle de ilgilen. Onların işlerini de yap. وَاِذَا اَخَذْتِ مَدْعَكِ. Eğer sen yatağına girmek istediğin zaman, uyumak istediğin zaman, o an olduğu zaman فَسَبِّحَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 kere Allah-u Teala'yı tesbih et. Subhanallah de. وَاَحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ Ve aynı şekilde 33 kere de Allah-u Teala'ya hamd et. Elhamdülillah de. وَكَبِّرِي اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ Ve 34 kere de Allah-u Teala'yı tekbir et, büyükle, Allahu Ekber de. Fetilke mi'etun. İşte bunların hepsi ne yapar? 100 yapar. Feyye hayrul leke. Bu senin için daha hayırlıdır. Min hadimin. Bir hizmetçiden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma validemize radıyallahu anh'a bu şekilde buyuruyor. Hazreti Fatıma biliyorsunuz ev işlerini yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendikleri zaman Hazreti Ali'ye diyor, sen dış işlerde yaparsın, çalışırsın, nafakanı temin edersin. Hazreti Fatıma'ya da diyor ki sen ne yaparsın? Ev işlerinle ilgilenirsin, çocuklarınla ilgilenirsin. Bu şekilde eşler arasında görev taksimini de belirtmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Yani kadının asıl görevi nedir? Ev içidir, çocuğunu yetiştirmesidir. Bu basit bir şey değildir. Basit bir olay değildir. Hani sanki bu basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki annelik en büyük makamdır. En büyük mevkidir, en büyük kariyerdir. Bir çocuğu en güzel bir şekilde yetiştirmek, topluma hazırlamak nedir? Anne babanın görevidir. Fakat burada daha çok kimin görevi olur? Annenin görevidir. Bu nedenle anneliği, çocuk yetiştirmeyi, çocuk bakımını, ev işlerini idare etmeyi kimse böyle basit görmesin. Böyle küçük bir işmiş gibi görmesin. Ev hanımlığını, anneliğini böyle küçültme seviyesine indirmesin. En yücedir, en değerlidir. En varlıklı iştir. En karizmatik işte budur. Çünkü siz hem kocanıza hizmet etmekle, onu ilgilenmekle dışarıdaki başarısını sağlamış oluyorsunuz. Bununla birlikte çocuklarınızı güzel bir şekilde yetiştirmekle, iyi bir terbiyeyle ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir fert hazırlıyorsunuz. Geleceğe yönelik, geleceği böyle mamur edecek güzel, terbiyeli, ahlaklı, düzgün insanları yetiştirme noktasında sevgiyi almış, anne sevgisini almış, annesinden görgü almış, babasından görgü almış böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz. Bugün çocuklarımız baba sevgisinden de uzak kalıyor, anne sevgisinden de uzak kalıyor. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Çocuk anne babayla karşılaştığı zaman ikisi de yorgun, çocuk da zaten yorgun. Aile bir araya gelemiyor, aile bir arada birlikte dertleşemiyor, konuşamıyor, birlikteliği, mutluluğunu yaşayamıyor. Bu sefer fertler birbirinden kopuk, huzursuz, güvensiz bir ortam içerisinde böyle tehlikeli bir boyut haline alıyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor ki bu ölçüyü iyi bilelim, bu ölçüyü kaçırmayalım. İşte Hazreti Fatıma validemiz ev işleriyle uğraşıyor. Tabii eskiye göre böyle şimdi gibi hazır ekmekler yok. Hemen git fırından al, şuradan al yok veya un önümüze gelmiş böyle incelmiş yok. Ne yapıyorlar? O kendi elleriyle böyle buğdayı veya arpayı üğütüyorlar. Böyle çeviriyorlar ellerindeki değirmenlerle. Elleri yarılıyor. İşte ateş yakıyorlar yiyecek yapmak için. Yani hepsi nenelerimizin çektiğine de bir bakın. Böyle meşakkat, zor işler. İşte Hazreti Fatıma da bu işleri yapıyor ve insan hali yorgunluk da üzerine çöktüğü zaman ne diyor Hazreti Ali'ye? Diyor işte bize bir hizmetçi alsan, hizmet etse, biz de biraz yükümüz hafiflese, ben de daha çok Rabbime ibadetiyle meşgul olsam diyor ve Hazreti Ali radıyallahu anh da Fatıma validemize diyor ki işte babanın yanında hizmetler var, hizmetçiler var. Babana söylesek bize böyle birini verse olur mu diyor. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu istekte bulunuyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biricik kızının ve Fatıma benden bir parçadır dediği, onu sevdiği, Fatıma'ya biliyorsunuz babasının annesi gibi ünvanlar verilmiş, Peygamberimizin değer verdiği bir kızı, onun bu haline rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Ona hizmetçi vermiyor. Çünkü Peygamberimiz kendi ailesinin ve çocuklarının böyle aşırı refah içerisinde çok böyle zengin bir şekilde yaşamasını istemiyor. Çünkü onlara düşen görev nedir? Dünyayı ellerinin tersiyle itme, dünyayı bırakma ve bütünüyle ahirete yönelme, kendi işlerini kendileri görebilme. İşte böyle bir nesil yetiştirme, böyle bir aile ferdi oluşturma niyetiyle Peygamberimiz uğraş veriyor. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anhe Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya bu nasihatte bulunuyor. Ne diyor? İttakillah, Allah'tan sakın ey Fatıma. Yani Allahu Teala'ya kulluk görevini en güzel bir şekilde yerine getir ve etti faridata rabbik. Rabbinin sana farz kılmış olduğu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getir, eda et. Ve ameli amele ehlik, ailenin, çoluk çocuğunun, eşinin işleriyle de ilgilen, onların işini de yerine getir ve yatağa girdiğin zaman da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber de, bu sana bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Ve onlar da ne yapıyor? Gücenmiyor, niye böyle yaptın, niye bize hizmetçi vermedin gibi herhangi bir tavır içerisine de girmiyor. Tamam diyor, kabul ediyorlar ve bu emri yerine getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrini yerine getiriyorlar. Ve hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben hiçbir zaman için bunu terk ettiğimi hatırlamıyorum. Diyorlar ki ya Ali, Sıffin'den savaşında da mı sen, o savaş alanında da mı bunu terk etmedin? Hayır diyor, orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki Peygamberimizin tavsiyelerini nasıl yerine getirmek için uğraştıklarını ve kendilerine bir görev addediklerini bu şekilde anlamış oluyoruz. Bu nedenle aynı şekilde biz de bu tesbihleri yatağımıza girdiğimizde yapmamızda fayda vardır. Peygamberimiz kızına tavsiye etmiş olmakla birlikte bütün ümmete de bir tavsiyedir. Yatağa girdiğimizde biz de yapalım. 33 kere Subhanallah diyelim, 33 kere Elhamdülillah diyelim, 34 kere Allahu Ekber diyelim. Bu inşallah bizim için hayır olur, güzellik olur, bereketin olmasına vesiledir. Bu fırsatı da kaçırmayalım ve değerlendirmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmü rükû'a, rükûyu tamam yapın, tam yapın, yerli yerince yapın ve sücuda ve secdeleri de. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ي, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زَهْر۪ي, ben sizi arkamdan da görebiliyorum. اِذَا رَكَعْتُمْ, siz rükûya gittiğiniz zaman ve اِذَا سَجَدْتُمْ, siz secdeye gittiğiniz zaman ben sizi görebiliyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Demek ki bize bir emir var, namaz kılma emri. Namazın şartlarından birisi de nedir? Rükû ve secdeyi tam yapma. Değil mi? Rükû namazın şartlarındandır, içindeki şartlarındandır. Secde yine namazın şartlarındandır. Peygamberimiz ne diyor? Rükû ve secdeyi tam yapın. Yerli yerince yapın. Tamama erdirin. Kıyamdasınız. Kıraatı yaptınız. Ondan sonra rükûya gittik. Rükûda ne yapacağız? Böyle ellerimiz dizde olacak. Dizlerimizi kavramış olacağız. Sırtımız düz olacak. Atalarımız ne der? Büyüklerimiz her zaman bize ne derler? Der böyle tepsiyi senin sırtına koydukları zaman düz duracak. Tepsi oynamayacak, tepsi yıkılmayacak. Bu şekilde rükuda duracaksın diye bize bir ölçü koymuşlar. Onun için böyle rükuda bizim sırtımız düz olacak. Sonra gözlerimiz ayaklarımızın ucunda olacak. Ayak parmaklarımıza bakar olacak. Bu nedir? Rükunun edebindendir, güzelliklerindendir. Dizlerimizde de ellerimiz olacak ve ellerimiz orayı kavramış olacak. Başımızı böyle sallamayacağız. Başımız da böyle düz duracak. Çünkü Peygamberimiz böyle başını ayaklara doğru sallamayı veya dize doğru sallamayı da yasaklamıştır. Ve başımızı da sallamayacağız. Bu rükunun özelliği. Sonra rükudan kalktık. Akabinde secdeye gidiyoruz. Secdede de ne yapacağız? Ayak parmaklarımız böyle yere değmiş olacak. İki dizimiz yere değmiş olacak. Ondan sonra burnumuz ve alnımız aynı şekilde yere değmiş olacak. Ve iki ellerimiz de yerde olmuş olacak. İşte bu rükunun akabinde yaptığımız secdenin olması gereken özelliği. Çünkü Peygamberimiz diyor, bunlar üzerine secde edilir. Burun, alın ne olacak? Yere değecek. Eller yerde ve erkekler ellerini böyle yere dizlerini yapıştırmayacaklar. Eller yerde, diğer taraf bilek ve kol tarafı ne olacak? Kalkık olacak. Karın bölgesi yukarı doğru çekik olacak. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden birisi öyle buyuruyor. Resulullah secdeye gittiği zaman böyle bir koyunun kuzusu onun altından geçebilirdi. Bu şekilde olacak. Erkekler için bu şekil. Kadınlar için nedir? Daha kapalı olmaları, karınlarını dizlerine doğru çekmeleri, onların tesettürüne daha uygun bir vaziyet onlar da o şekilde alacaklardır. İşte secdeyi de bu şekilde yapacağız. Güzel secde, yerinde secde budur. Ve bir de secdeyi böyle gagalar gibi, başını koyup duğu gibi kaldırmayacak. Ne yapacak? Güzel bir şekilde orada kalacak. Tesbihatını güzel yapacak. Rükudaki tesbihini de güzel yapacak. Secdedeki tesbihini de güzel yapacak. Yerli yerince yapacak. İşte Peygamberimiz diyor bunu güzel yapın. Ha benim arkama durduğunuz zaman ben diyor sizin ne yaptığınızı görürüm. Bu nasıl görme? Burada ne var? Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özellik vermiş. Hususiyet vermiş. Bu hasaisun nebi derler. Peygamberimize ait özellikler vardır ki onun manevi bir gözle Allahu Teala onları görmeyi nasip ediyor. Bunun nasıl olduğu, ne şekil olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bazı alimlerimiz diyor nasıl önde iki gözleri varsa manevi olarak da Allahu Teala omuzların üzerine de ona bir göz vermiştir. O da o anda onları görebiliyor diye açıklamalar getirmiştir. Neticede Allahu Teala o kuluna birçok mucizeler vermiştir. Mucize nedir? Böyle harikulade şey, yani aklın almayacağı şeye mucize denir. Bu da nedir? Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala ona bu güzelliği, bu özelliği vermiştir. O ne diyor? Namaz esnasında ben diyor sizi secde ettiğiniz zaman da, rükuya vardığınız zaman da ben sizi görebiliyorum diyor. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bu mucizeyi beyan ediyor. Ona göre diyor secdenizi de rükûnuzu da güzel yapın, tam yapın, yerli yerince yapın diyor. Çünkü bu namazın şartlarındandır, namazın güzelliklerindendir ve Rabbinin huzurundasın. Ve en önemli anda secde anıdır. Çünkü diyor kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ve kul da bu anda ne yapacak? Rabbisine duasını etsin diye buyuruyor. O anı kaçırmamak lazım. Güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimu saffel mukaddem. Ön safı tamamlayın. Sümmellezi yelihi. Sonra gelen onu takip eder. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُمْ مِنَ الصَّفِّ الْمَاخِرِ Yani bir boşluk olduğu zaman da diğeri ne yapar? O boşluğu tamamlar diye bize namazda nasıl saf duracağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu çok önemli. Hele günümüzde çok ihmal ediliyor. Camilerde, namaz kılanlarda bunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, namazda saf çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ihtilaf etmeyin, yoksa kalpleriniz de ihtilaf eder. Ve safları sık ve düzgün tutun. Sık ve düzgün tutacak. Ne olacak? Omuzlar birbirine değecek. Aynı hizada olacak. İp çekmiş gibi olacak. Biri önde, biri arkada. Arada boşluk var, olmayacak. Ha, önde bir boşluk var, hemen o doldurulacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öne geçene ne yapıyor? Melekler salat eder diyor. Derecesi yükselir diyor. Ve Allah ve melekleri ilk safa salat ederler, dua ederler. Onlar için mağfirette bulunurlar diye buyuruyor. Ne yapacak? Hemen önde yer varsa öne geçecek. Ondan sonra boşaldığı zaman arkadaki o yeri boşalan yere geçecek. Bu şekilde arada boşluk bırakılmayacak ki şeytanlar arada gezinmesin. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Arada boşluk olduğu zaman şeytanların gezindiğini görüyorum diyor. Bu nedenle bizler namaza durduğumuz zaman ilk safa gelmeye çok dikkat edeceğiz. Önce namaza gelmeye çalışacağız. Boş saf olduğu zaman saftaki boşluğu hemen dolduracağız. Ondan boşalan yeri de hemen arkadaki boşalacak. Bu şekilde saflar tamam olmadan namaza geçmeyeceğiz ki Peygamberimiz ne yapmış? Böyle sahabeyi namazda düzeltmiş. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında insanlar çoğaldığından dolayı arka saflardaki insanları düzeltmeleri için özel görevli tayin etmişler. Onlar arkalarda insanları böyle düz durmalarını sağlamışlar. Bu kadar safları düzeltme önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor, düzgün durun, kalpleriniz de düzgün olsun ve birbirinize karşı da merhametli olun. Demek ki böyle bir şey olmadığı zaman, saflar düz olmadığı zaman, aralarda boşluk olduğu zaman ne yapar? Birbirine karşı kişilerde de merhamet duygusu ortadan kalkar. Ve hatta bir hadis-i şerifte bu çok önemli, Peygamberimiz buyuruyor. Meleklerin Rableri yanında saf tuttukları gibi siz de saf durun. Ashab soruyor, melekler Rablerinin yanında nasıl saf dururlar ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor, ilk safı tamamlarlar, safta birbirlerine kenetlenirler diye buyuruyor ki kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu mağfiret etsin diye de duada bulunuyor. İşte bu şekilde namazımızı en güzel bir şekilde kılalım ve iyi hale getirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vedud Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Hud suresi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ve yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Buruc suresi. Şüphesiz Rabbinin yakalaması serttir. Çünkü yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Bununla beraber Gafurdur, Veduttur, Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Değerli kardeşlerim, geceler boyu bir festival, eğlence alanına dönüşen gökyüzündeki yıldızlar ve ay, gündüzü ışıltılı bakışlarıyla nurlandıran güneş, yeryüzünün rengarenk elbiseleri, insanı bayıltan parfümleri ve nazenin yapraklarıyla süsleyen çiçeklerin salınışı, rüzgarla dervişleşip hu diyen ağaçlar, kıyıları bembeyaz köpüklerle döven dalgalar, çok daha büyük boyutlu bir aşkın, vedudun yansımasının varlığını anlatıyor. Ve bu noktada ilahi aşkın zerreden küreye kadar bütün kainatı nasıl kuşattığını gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, aşk yani şiddetli sevgi, Allah Zülcelal Hazretlerinin "Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım" buyurduğu, Habibim dediği, iki cihana sultan kıldığı, nev-i beşerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından bahşedilen ve yaratılış özüne işlenen cevherin adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud'un tecellisi, Rab ile kul arasındaki bağın en zirve noktasıdır. Miraç gecesi, Sidretül Müntaha'da kutlu yol arkadaşından ayrılan Cebrail aleyhisselamın "Bir adım daha atarsam yanarım" dediği nur makamının adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud isminin tecellisi,

aklın aciz içinde kıvranıp, gönüllerin kanatlanarak ötelere uçuşundaki sınırın adıdır. Aşk, yani sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, Hazreti Adem aleyhisselamın cennetten çıkarıldıktan sonra tevbesinin kabul edilmesine sebep olan semalarda Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adının yanında yazılan isimdeki sırdır. Sevgi, sevgilinin her emrine boyun eğmenin adıdır. Sevgi, kulluğun en mükemmel örnekliğini şahsında sergileyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin her emrini hayata geçirerek ayaklı Kur'an olma vasfını kazanmasının adıdır. Sevmek, yani El-Vedud'un tecellisine ermek, vermenin namutenahi, yani sınırsız boyutu. Sevmek, beraberinde taşıdığı sevilmek duygusu ile zirveleşen ve sevdiğime yakışayım isteği ile insanı hep ilerleten yürek enerjisinin adıdır. Ve aşk, şiddetli sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, dünyayı, onu bilmek, onu bulmak ve onun için yaşamak için gelinen mekan olarak görenlerin o engin kudret denizinde attıkları kulaçlarının adıdır. Ve aşk ve aşık, aşk yani şiddetli sevgi, Cenab-ı Hakk'ın aziz kıldığı, birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail ettiği ve Vedud isminin tecelligahı olan yüreğin adıdır. Nur Suresi. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. Ali İmran Suresi. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

feyiz bulutlarından rahmetin oluk oluk akışının adıdır aşk. Kalpte yakın reyhanlarının boy atışı ile kalp evinin cennet bahçesine dönüşünün adıdır aşk. Yani sevgi, yani el-Vedud'un tecellisi. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Buyuran yüce Rabbimizin kulunun yüreğine arz ve semavat kadar genişlikler kazandıran muştusundaki yüceliktir. Aşk, muhabbetullah'ın enginliğinde kudretin sonsuzluğunu kavramaya çalışan gönlün hiçliği bilişteki zirve sonsuzluktur. Aşk, Allah'ı gereği gibi takdir edebilmektir. Lakin onu takdir edebilmekten çok aciziz. Bu mana denizi öyle engindir ki onda azimet gemileri yüzer. Gemilerin içinde hak yolcuları barınır. Onlar için dalgaların hiç önemi yoktur. Denizin tehlikeleri onları hiç korkutmaz. Muhabbet denizinde, yani el-Vedud olan Cenab-ı Hakk'ın vedudiyet, muhabbet denizinde yol alanları dalgalar yollarından alıkoymaz. Dua yüklüdür onların dudakları. Yol azıkları tevbe ve gözyaşıdır o evlerin. Onlar bilirler ki Allah Celle Celaluhu onları sevmekte ve korumaktadır. Nitekim onlar da Allah'ı sevmektedirler. Maide Suresi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Hak yolunun yolcularının huzur ve sevgi dolu yürekleri hep duadadır. Çünkü dua, aşık gönüllerin terennümünün adıdır. Tufan esnasında Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, sığınarak gönülden dua etmişti. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Mü'minun Suresi. Menzil, yani Hakkal Yakin durağının adıdır. Deniz kabarsa ne yazar, ne gam. Yolcuları içine alsa ne gam. Onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiş, ellerinden tutmuş, doğruluk makamı denilen yere çekmiştir. Kamer Suresi. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın, yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Aziz kardeşlerim, pek çok makama uğranır muhabbet denizinde ve her bir menzil, her bir uğrak yeri gözyaşı ile aşılır. Menzillerde konaklaya konaklaya vuslata, yani kavuşmaya varılır ve bu noktada ancak gözyaşları silinir. Aşıklar neşe içinde, hayran bir halde, ilahi nimetler sofrasında ağırlanarak ihsanlarının karşılıklarını alırlar.
Yunus Suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Hakka vasıl olmak isteyen herkes bu engin ve dalgalı denizi aşmak zorundadır. Bu yolda gerekli olan en mühim şeylerden biri de El-Vedud isminin tecellisi olan aşktır. Yani şiddetli sevmedir. Aşk bu yolculuktaki hak erinin ateşinin adıdır. Her dem içini yakan, kavuran bir ateştir. Ama varsın yansın, yanandan ateş esirgenir mi? Kudret denizinde yanana aşk şerbeti sunulur. Allah aşkı ile yanan özüne kurbiyet bardağı ile öyle bir şerbet akıtılır ki içen bir daha ona doyamaz. Nasıl doysun ki? İnsan Suresi. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Rabbinin temiz içeceklerine nail olan, ona vasıl olan, onu bulan neden mahrum olur ki? Vuslat ise son durağın adıdır. Seyri ilallah bitmiş, seyri fillah başlamıştır. Zira dünya seyri ilallah, cenneti ise seyri fillah'tır. Ya o sevdi mi? Bizi severse ne olur biliyor muyuz? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde şöyle ifade buyruluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hak Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını işte böyle sever. El-Veduddur o. El-Vedud. Bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona şöyle buyurur. Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra semada seslenip der ki, Allah Celle Celaluhu falan kulunu seviyor, siz de onu sevin. Semadakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Nerede sevgiyi koklayabiliyorsak orada durmamız gerekir. Bizi muhabbetullah'a ulaştıracak bir menzilin o zaman önüne varmışızdır. Ölümün nicelerine korku olduğu yerde ölümün hak erderine vuslat oluşunun adıdır aşk ve El-Vedud'un tecellisi olan şiddetli sevgi. Cennetler
O geliyor diye seslenirken Refik-i Ala'ya gidiyorum deyişteki gülümsemenin adıdır. Rabbimiz bizleri El-Vedud isminin tecellisine mazhar eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdirdiklerini sevmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz sevgini diliyor ve dileniyoruz senden. Sevginle yaşayanlardan, sevgiyi karşılıksız sunanlardan, sevginle yoğrulanlardan eyle bizi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sevginle yaşat, sevginle öldür, sevginle dirilt bizi, sevginle haşret bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne her akşam içinde bir yara göz göz açar, ne efkar basar seni akşamları ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü, yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın, bir sigara dumanına uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara, boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için, kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor, sen bilmiyorsun. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla, bazen sessiz sedasız İpekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun

şaşırdım, kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım, kaldım işte. Bilmem ki nemsin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 2. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada, kat'i bir yakin ile anladım ki, heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede, içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
1: Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
0: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

Gecenin puslu siyahında yine sana yazıyorum. İçimi bir tek sen anlarsın çünkü Resulüm. Bir tek senin için ağladığımı gördüler. Seni andıkça dualarım güzelleşti Resulüm. Seni andıkça semalara kalkan ellerim, seni koruyan sahabelerin elleri kadar cesur, ölümü senin için göze alan Ali kadar yürekleniyorum. Ali, seni öldürmeye gelen soysuzlar için senin yatağına yattı. Bu kadar mı sevilir bir insan Resulüm? Bu kadar mı sevilir bir insan? Şimdi yetmez sevgiler seni sevmeye, yetmez Bedir'de verilen canlar şimdi sana yeniden can vermeye. Uhud'da kırılan iki dişin için ne çok içi parçalandı Zeyd'in, Cafer'in. Hamza ölmedi Resulüm, Mekke'nin kapısında seni bekliyor. Hazreti Vahşi Hamza'nın kalbini taşıyor Resulüm. Sana kıyamayan Halid bin Velid, sana sunduğunda kılıcını, divanında duran Ammar bin Yasir'in gözleri dolmuştu. Ağlamak senin içinse eğer Resulüm, gülmek de senin için. Yine sana yazıyorum bu gece. Sana yazdıkça ağlıyor, sana yazdıkça gülleniyorum. İçimde Bilal-i Habeşi'nin kırbaç yarası kanıyor. Oysa onun güzel sesinden ezan-ı Muhammed'i dinlerken zalimin bile vicdanı erimemiş miydi? O ne güzel bir sesti Resulüm, o ne güzel bir yürekti. Senin sadık dostun Hazreti Ebu Bekir, onu Ebu Süfyan'ın ellerinden kurtardığında senin eteklerine kapanıp öpmek istemişti. Sense Habeşi'nin yüzüne baktın. Ben de sizler gibi insanım dedin. Medine-i Münevvere'nin taşlarını ellerinde sen taşıyordun. Allah'ın aslanı, ümmetin arslanı Hamza dur dedi. Dur Allah Resulü, sen taşıma. Sana kıyabilir miydi Hamza? Oklar senin sırtına saplanmaya kıyabilir miydi Resulü? Yine sana yazıyorum bu gece. Belki hiç görmediğim düşlerin hasretiyle, gül kokuna aşık olan Üveys'in gurbetiyle sana yazıyorum Resulüm. Üveys yine çöllerde sana geliyor sultanım. Ümmet sana ağlıyor. Ayaklar sana geliyor sultanım. Yaşlı gözlerindeki asırlık hasretimi bir tek sana yazabiliyorum Resulüm. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum.

Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmış. Sevgilim baş çeker naz ederse, gamlara atıp kararsız korsa beni, bir kez olsun ah demem inat için, aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatır beni o, bir bakarsın şanla şerefle aldatır. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, hele şanla şerefe çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa, ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne, beş duyuya isyan etmişim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yönde ne, beş duyu da ne? Güneşe benzeyenlere bile neden bu kadar benzemedeler diye kızıp durmadayım. Benim hiçbir şey umurumda.

Bugün Ahmet benim ama o dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama o yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içenler sızdılar tanrılık şarabından. Şişelerle küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim, gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Sina Dağı'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben, can yemeği yerim, içerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim. Değilim abalı sufilerden. İster yakarış eri olsan, meyhane eri istersen, bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış, ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır, ne ki. Ey Tebrizli Hak Şemsi, aşkın sakisi ey, yüzünü göstermeseydin sen, yoksul çaresiz kalırdı kolun. Ne gönlü olurdu, ne dil.

0: kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini İstediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç.

0: yaratıcı şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Dur, Rak, kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat, nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor.

kalsın, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

odama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel, sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sana.

Ey kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağlara aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yaremi sarmağa senden özge el, yarama sevdiğim sarmağa sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber vermesek. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan, yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölün. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele o nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

Verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayan doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayan doktor bey. 2 leğen pilav, 1 yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon yeyon doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz koşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koyun et yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm, sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayan doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma, utanıyorsun diyemiyorsun doktor bey.

günde iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin, benden başka kimse yemesin derin. Kavunu, karpuzu, kabıklı yedin, acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemiyorum doktor bey. Daha fazla yiyemiyorum doktor.

bizi affedin ne olur. Affedin bizi. Size hiç yakışmadık. Size dost, size kardeş olamadık. Kol kanat gerip sahip çıkamadık. Kollarında bebeği ihvana, bebeğin ölmedi, İşte bak yaşıyor diyemedik. Affedin. Biz daha ölmedik ki siz ölesiniz. Yanınızdayız işte. Hep birlikte buradayız. Davanız davamız. Bağrımızı set yaparız da yine gavura dokundurtmayız diyemedik. Biz gölgede tutarken oruçlarımızı, sizin dudaklarınız çatlayan topraklara dönmüştü. İftarınız var mıydı soramıyorum. Yine de bir an düşünmediniz zillet altında yaşamayı. Ölürüz de Adeviye'den ayrılmayız dediniz, ayrılmadınız.

Elleri kuryası Ebu Leheblerin, cehillerin, firavunların zulmü bitmek bilmedi. Ama siz direndiniz. Çıkmaz bir yoldu bu. Ama çıkılmalıydı birlikte. Vicdanları yaralayan bir sessizlik de oysa duyduğunuz sadece. Bu kanda boğulmalıydı zulüm üstüne zulüm, cürüm üstüne cürüm işleyenler. Demokrasi alıp satan Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler seyretti yine katliamı. Ya biz? Biz neden engür seda ile bir olup haykıramadık? Kahrolsun zalimler, hepinize yazıklar olsun. İnsanlar değil, insanlık ölmüş diye neden zayıf çıktı sesimiz? Neden titretemedik firavunları? Neydi? Neydi bizi sizden, bizi kendimizden bile geçiren? Çok önemli işlerimiz vardı muhakkak. İnsanların hayatlarından bile önemli meşguliyetlerimiz. Festivallerimiz, yıl dönümlerimiz, mezuniyet balolarımız, yortularımız, ayinlerimiz, düğünlerimiz ve protokolden yer kapışmacalı törenlerimiz. Seküler dünyanın ılımlı, ılık ılık, bazen de alık alık bakan İslamcıları mı olduk yoksa? Şehadet, mücadele, dava bizim jargonumuzda yok mu artık? Mobilyası yenilenecek evlerimiz, elbisemizle aynı tonda çantamız, ayakkabımız, en pahalı eğitimle mezun, en modern, en kaliteli tüketicimiz. Affedin, affedin işte, affedin bizi. Yüzümüz yok, bakamıyorum işte şehitlerinize. Her yer kan, yangın yeri. Bilemiyorum, sanki toprağın altı üstünden iyi, daha serin, daha dingin belki. Bu hayasızlığa rağmen vurdum duymazlığımız, artık ağır geliyor yaşamak. Bu utanç, bu zillet değil yaşamak. Gelsin artık zalim bir kurşun da vursun bizi, bitsin bu işkence. Affedin bizi, affedin gitsin.